açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ
1: Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.
0: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ
1: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap, çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim, dedi.
0: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
0: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
0: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
1: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.
0: وَلَمْ

0: ورابون.
1: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.
0: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
1: Kardeşleri onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
0: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ

Yusuf adamlarına, onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler dedi.

0: الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
1: Babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz dediler.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ

0: طاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Onlar yüklerini aştıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince söylediklerimize Allah vekildir dedi.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

0: الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız ona güvendim. Güvenecek olanlar da sadece ona güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

0: نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
1: Yusuf onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız."
0: قَالُوا وَأَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
1: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.
0: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
1: Onlar "Hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek," dediler. Ve tellal da "Ben buna kefilim," dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
1: Yakup'un oğulları "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz," dediler.
0: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِب۪ينَ.
1: Onlar "Eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir?" dediler.
0: قَالُوا

Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Febede

Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.

0: Allahu a'lemu bima tasifun.
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.
0: Kalu

0: كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onlar Yusuf'a, ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler.
0: قَالَ مَا

0: ظالمون.
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
0: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
0: Yavrucu.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ

Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.

0: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
0: Oğulları Yakub'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin," dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي İlallahi ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Yakup dedi ki, "Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
1: Ya bani yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tey'asu min ruhillah. İnnehu la yeyesu min ruhillahi illa'l kavmul kafirun.
0: Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

0: İnnallâhe yecezil mutasaddiqîn.
1: Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.
0: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ.
1: Yusuf, "Siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
0: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفَ قَالَ اَنَا

0: يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onlar, ah yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Onlar Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِ

0: bi'ehlikum ecma'in.
1: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ.
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ.
1: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.
0: فَلَمْ

0: müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.
1: O

0: Oğulları Yakub'a, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ
0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi.
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

0: قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Rabbim.

0: في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.
0: ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ
1: Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

0: أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Ey Muhammed, de ki işte benim yolum budur. Ben de bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

0: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدَ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

0: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
1: لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır. Bismillah.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

0: الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.
1: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah.

0: Allah her düşenin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.
1: Sevâun minkum men eserrel kavl.

Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir. Lehu

0: فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ
1: Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.
0: ويسبح

Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir. Lehu

0: وببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: اَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى.

0: الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 07. kilometreleri, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
2: gücünde 5G. Reklam.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Didaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Selek.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de Selek Deren'le kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar. Argevit, Argevit,
2: hep ileri git. Gününüz hayırlı olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına da iyi ki geldiniz. Önce hayırlı cumalar diyelim size 15 Mayıs 2026 sabahında ya da hicri takvimle 28 Zilkade 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 6 dakika geçerken yepyeni bir güne sizinle ve programa başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yeni gelen bu güzel günün, cuma gününün hayırlarla gelmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum, temenni ediyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. 0507-977-0101'i de hatırlatmadan şuradan şuraya geçmiyorum. İstanbul'da serince sayılabilecek bir sabahın atmosferi içerisindeyiz. Kentte %33 seviyesinde trafik yoğunluğu gözüküyor. Rezervler, kullanılabilir su rezervleri ise 71.85 seviyesinde. Meteoroloji, yağışlı havanın yurdu yeniden etkisi altına alacağını ve sıcaklık değerlerini biraz daha gerileteceğini tahmin ediyor. Bilimsel tahmin, biliyoruz yer ve gök onun, en nihayetinde karar da onun, bizimkisi laf. Lafı güzaf dedikten sonra buyurunuz duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini ne olur arttır ve eksiltme. Ya Rabbi. Bu cuma gününde senin adınla başlıyoruz günümüze. Kalbimize huzur ver, ruhumuza ferahlık ver. Hayırlı işlerde, hayırlı insanlarla yan yana gelebilmeyi nasip eyle. Günümüzü bereketli kıl. Beni, ailemi, sevdiklerimi, dostlarımı, amin diyen dinleyicilerimin hepsini, onların evlatlarını, sevdiklerini her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Onların rızıklarını genişlet, gönüllerini sabırla doldur. Ya Rabbi, sevdiklerimizi bize bağışla. Ağzımızdan güzel sözler çıksın, kalbimizden kötü duygular uzak olsun, bereketimiz çok olsun. Hastalıklarımız var, dertlerimiz, korkularımız var, endişelerimiz, tasalarımız var. Nasıl altından kalkacağım dediğimiz durumlar var. Allah'ım sen kolaylaştır. Sen bize hayırlı olanı nasip eyle ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle, biz de elimizden geleni yaptığımızı gösterebilelim, bunu yeniden tecille tescilleyebilelim. Amin dedim mukabilinde de ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
2: Size Zeybekiko dersem ne dersiniz efendim? Zeybekiko daha doğrusu. Yunanistan binlerce kişilik bir katılımla Zeybek dansının benzeri olan Zeybekiko dansıyla Guinness Dünya Rekorlar kitabında rekorlar kırmak istiyor. Yunanistan şimdi de zeybeğimize, halk dansımıza göz dikmiş vaziyette. Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla organize edildiği ifade edilen etkinlik, zeybeği çalmaya mı çalışıyorlar endişesiyle Türkiye'ye de yankı buldu. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Soner Satı, Horon'da da aynısını yaptılar. Karşı taraf manipülasyon denemesi içerisinde diyor. Yok canım, niye çalsınlar? Zeybek başka, Zeybekiko başka şeyler demek isterdim. Ama bilakis ve bizatihi tam olarak da o çalmaya çalışıyor hırsız. Kara göz ise yaptığını Zeybekiko'ya da yapmaya çalışıyor. Ya da baklavaya yaptığı şeyi aynı. Çalmanın peşinde. Aziz Yıldırım 4 yıldızın peşinde ama. Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı açıkladıktan sonra futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen Sarı Lacivertli Kulübü'nün eski başkanının 4 yıldız oyuncu alacağı ifade ediliyor ya da iddia ediliyor. Yıldız mı arıyorsunuz? Buyurunuz. Türkiye'nin yüz akları. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı. Tam 372 öğrenci ve 1448 kabul, pırıl pırıl gençlerimizin başarıları, muvaffakiyetleri göğsümüzü kabarttı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve doğal olarak da milletine, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına hizmet etmek nasip olsun. O devleti yüceltmek onlara da nasip olsun. Duamız bu. Sumut yeniden yolda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çıktığı sefer esnasında Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan, teknik bakım için Marmaris'e gelen küresel Sumut filosu yeniden yola çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden Akdeniz'e açılan 54 tekneden oluşan filoda 70 ülkeden yüzlerce aktivist bulunuyor. Rekabet yerine ortaklık çağrısı, aman da aman, nur yüzlüler toplantısı. İki lider Trump'la Xi, dünyanın takip ettiği toplantıda Pekin'de yan yana geldiler. Rekabet yerine ortaklık çağrısı yaptılar. Barış falan dedi ikisi. Beyaz Saray, Trump ve Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldıklarını söylüyor. Yanında da ünlem var tabii.
0: Amerikan Başkanı Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti. Zirvede işbirliği ve gözdağı mesajları birlikte verildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı görkemli bir resmi törenle karşıladı. Amerikan Başkanı'nın tokalaşma sırasında Xi'yi kendine doğru çekmeye çalıştığı görüldü. Tören alayının ve ellerinde bayraklarla karşılama törenine katılan çocukların önünden geçen Xi ve Trump, diplomatik görüşmelere başlamak üzere büyük halk salonuna girdi. Xi görüşmede, Çin ve Amerika işbirliğinden kazançlı çıkacaktır dedi. Ticaret savaşının kazananı olmaz mesajı verdi. Trump sözlerine Xi'ye övgüler dizerek başladı. Zorlukların diplomasi yoluyla aşılabileceğini belirtti. Ziyaretinde aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu iş insanlarını hatırlattı. Birlikte iş yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Salonda olumlu mesajlar verilirken Çin medyası Xi Jinping'in Tayvan meselesi yanlış ele alınırsa çatışma çıkabileceği uyarısında bulunduğunu da aktardı. Beyaz Saray 2 saatlik görüşmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu. İki liderin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması noktasında anlaştığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasında fikir birliğine varıldığı aktarıldı. Trump daha sonra Çin lideriyle birlikte Gök Tapınağı'nı ziyaret etti. Amerikan Başkanı'nın Tayvan'la ilgili soruyu yanıtlamaması dikkat çekti. Ülkeye gelen Amerikalı haberciler yanlış park nedeniyle dakikalar içinde 40 dolarlık ceza aldı. Bu ceza dünyada gündem oldu. Dikkat çeken bir başka nokta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e giriş yasağının bulunmasıydı. Bakanın evraktaki isminin bir harfi değiştirildi ve bu engel aşıldı. Rubio'nun Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılırken giydiği eşofman takımının aynısını tercih etmesi diplomatik mesaj olarak yorumlandı.
2: Dün Koçlar MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Rahmi Koç'la vekili Ali Koç Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i genel merkezlerinde ziyaret etti. Koç topluluğunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyeleri takdim etti. Dur baba, bir yanlışlık var, bakacağız dedi Rasim Ozan Kütahyalı, ama şu ana kadar yanlışlıktan dönülmüş değil. 190 milyar liralık vurguna operasyon yapıldı. Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 şüpheliden 128'i gözaltında. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonundan bahsediyorum. Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar, yaklaşık 90 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiğine işaret ediyor haber. Türkiye Gazetesi, orada neler var? Milli İstihbarat Teşkilatı ile Kandil temasta, bu özel bir haber. Güvenlik bürokrasisinden bir ekip süreci hızlandırıp silah bırakma takvimini netleştirmek üzere Kandil ile görüşüyor. Kandil ile temaslarda PKK'dan silah bırakma konusunda takvim talep edildiği belirtiliyor. Örgütün sunacağı yol haritasının ardından hükümetin atacağı adımların karşılıklı ve eş zamanlı ilerlemesini öngören fermuar sisteminin devreye alınacağına da işaret ediliyor. Fermuar sistemi. Peki, dijital pavyon rezaleti, TikTok'ta ahlak dışı şovlara milyonluk hediyeler akıtanlar pişman oluyor ama geçmiş olsun, iş işten çoktan geçiyor. Tek seferde bahşiş adı altında 19.500 lira sanal hediye gönderenler var. Dijital pavyonda bir gecede 500 bin lira toplayan yayıncılar var. Avukatlar, yolladığınız para hukuken bağış sayıldığı için geri alamazsınız diyor. Sosyal medyadaki canlı yayınlarda cinsel içerik ve sahte ilgiye özellikle 40 yaş üstü erkeklerin kapıldığı ve tuzağa düştüklerine işaret ediliyor. Bahşiş gönderiyorsunuz ya, bağış sayıldığı için o parayı geri alamıyorsunuz. Gitti. İşin Türkçesi o. Şehre göre meslek lisesi, tek tip meslek lisesi dönemi bitiyor. İllerin sanayi yapısı ve ekonomik potansiyeline uygun mesleki eğitimler verilecek. Talep yoksa eğer o bölüm ya da okul kapatılacak. Sanayicinin de o bölüme katkı vermesi bekleniyor. Gündemi değiştirin, rüşveti unutturun dediği iddia ediliyor CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel'in. Özkan Yalım'la Muhittin Böcek ve oğlunun rüşvet itiraflarıyla sarsılan CHP krizden çıkış yolu arıyor. Özgür Özel skandalın genel merkeze uzanmasından endişe eden kurmaylarına sakin olun, saha çalışmalarına odaklanın, gündem oluşturun, gündemi belirleyen biz olmalıyız, rüşveti unutturun ifadelerini kullanmış iddiaya göre. Daha doğrusu Türkiye gazetesindeki habere göre. Havza'daki sel, Sungurlu'daki hortum dikkatlerden kaçmıyor. Bizde çok nadir olan şeyler artık maalesef çok sıklıkla başımıza geliyor. Değerli dinleyiciler, selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Su altında kalan ilçe merkezi hurdalığa döndü. Kullanılamaz hale gelen çok sayıda araç 7 evin garajına kaldırıldı. Vatandaşların acil ihtiyaçları için 50 milyon lira gönderildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortumsa Oyaca ve Kavşut köyü savaş alanına çevirdi. Evlerin %80'i ağır hasarlı vaziyette. Ağır hasarlı. Çok geçmiş olsun. Takvim gazetesi Türk dünyası yüzyılı işaretiyle çıkmış, manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan Kazakistan'da tarihi bir konuşma yaptı. Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi ve şöyle devam etti. Madem öyle gidelim. Kazakistan'a gidelim, hem törene hem de nişan takdim edilmesine şöyle bir göz atalım. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Gözler Türkistan'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine çevrildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde önemli temaslarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Gösteri uçakları Erdoğan'ın şerefine gökyüzünde kırmızı beyaz izler bıraktı. Milli marşlar okundu. Kazak çocuklar Erdoğan'a dombra söyledi. Törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Diplomatik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'dan sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Hedefimiz Türk Yüzyılı dedi.
5: İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantı sonrası Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim edildi. İki lider 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan tarafından Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışını video konferans yoluyla yaptı. Liderler toplantının ardından düzenlenen törende iki ülke arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşmaya imza attı. Ebedi dostluk ve ortaklık bildirisi vurgusu dikkatlerden kaçmadı. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, Orta Koridor'un önemine dikkat çekti. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolün dünya pazarına ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.
5: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
0: Erdoğan daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapanış toplantısına katıldı. Yeni ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu ifade etti.
5: Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Erdoğan, Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılarak Kazakistan ziyaretini tamamlayacak.
2: Takvim gazetesi bavul patladı diyerek veriyor. Otelde basılan Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in para trafiğini attığı mesajı ifşa etti. Özkan, paketi benim mavi valizin içine koy diye yazıyor o mesajda CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım ek ifade verdi. 38. olağan kurultay öncesinde Özgür Özel'den mavi valizin içine koyuver talimatı geldiğini söyledi. Özgür Özel'in arkadaşı Demirhan Gözaçan'a Deniz de 1 milyon lira nakit para teslim ettiğini kaydetti. WhatsApp yazışmaları da dosyaya delil olarak girdi sevgili dinleyiciler. Buyurun başkanım diyor Özkan Yalım. Özkan, sağlam bir paket olarak benim arabada valize koy bunu diyor. Yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada mavi bir valiz olacak, onun içine koyuver mesajı var. Tamam başkanım yanıtını veriyor Uşak'ın eski belediye başkanı Özkan Yalım. Özkan Yalım'ı da tanıdınız efendim. Hani şu otel görüntüleriyle bütün Türkiye'ce tanınan, yakından tanınan, bayağı yakından tanınan isim. Spor dünyasındaki haberlere yer veriyor gazete. Yıldırım Harekat Pavlidis, Aziz Yıldırım'ın Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan golcüsüyle ilgilendiğini yazıyor. Şampiyon kupasına kavuşuyor. Galatasaray bugün şampiyonluk kupasına kavuşacak. Rams Park'taki törende futbolcular ve taraftarlar bir araya gelecek. O heyecanı, o mutluluğu, o sevinci yeniden beraberce yaşayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Akşam gazetesi. 194 mühendis Aselsan için geri döndü. Genel müdür Ahmet Akyol son 1,5 yılda tersine beyin göçünde büyük gelişme yaşandığını söylüyor. Aselsan'ın genel müdürü yurt dışından başvuran 2500 kişiden 194'ü işe başladı. Almanya'dan, İngiltere'den gelen mühendislerimiz buradaki teknolojilerin Avrupa'dan çok daha ileri düzeyde olduğunu söylüyor diyor. Güzel. Bunlar iyi haberler. Yalnız bu biraz düşündürür. Lahmacun 25 yılın zirvesinde. 25 yılda en çok sipariş 141 milyonla lahmacuna gitti. Bir kullanıcı da 703 gün üst üste yemek siparişi vermiş. O meşhur sipariş sitelerinden birinin istatistikleri değerli dinleyiciler. Lahmacun bir numarada 25 yılın zirvesinde. Hakkıyla yapanlar var. Onlara teşekkürler. Lakin lahmacun hariç her şeye benzer ürünler de çıkartanlar var. Onlardan uzak durun efendim. Peki Ankara'daki üretime bahsediliyor. Daha doğrusu Ankara'daki üretime, ortak üretime değiniliyor. Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Anka İHA'ların üretim ve bakımına yönelik olarak girişimin kurulması kararı alındığı da Akşam Gazetesi'nde var. Yeni Akit'te neler var? Mümkün oldukça farklı haberleri size aktarmaya çalışıyoruz. Sağlam paketi mavi valize koy diyen CHP'nin genel başkanı Özgür Özel burada manşette. Diğer yandan Aziz İhsan Aktaş davasında 280 yıla kadar hapsi istenen isimler de var. Suç işlemek için örgüt kurma, özel belgede sahtecilik, rüşvet gibi suçlardan Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıl, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'a 234 yıl, görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a da 12'şer yıla kadar hapis cezaları istendi.
6: Aziz İhsan Aktaş örgütü davasında sona geliniyor. Savcı mütalaasını açıkladı. 15 Haziran'da kararın verileceği duyuruldu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü duruşma. Görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistemle kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı iddia edildi. Sanıkların alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını iddia etse de örgütün varlığının kabul edildiği aktarıldı.
7: Bugün Adalet'te ilk günkü söylediğim gibi
6: mütalaada 4 sanık tahliye edildi. Belediye başkanlarının ise tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiği belirtildi. Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tuttere hakkında rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti savcılık mütalaasının ardından kararın 15 Haziran'da verileceğini duyurdu.
2: Kurban keserek meyhane açan laikler yine iş başında. Fethiye'de TSO Başkanı Osman Çelik'le CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın katıldığı törenle bir meyhanenin açılışı yapıldı. Sözüm ona dualarla yapıldı. Helal rızık kazanç duaları falan da sarf edildi. Allah aşkına hangi gezegende yaşıyorsunuz? Neyi açtınız siz az evvel ya da neyi açmak üzeresiniz? Yani meyhane açarken gerçi... Siz de haklısınız. Mezarlıkta rakılı kutlamalar ve anma programlarından sonra size göre ya da bakış açınıza göre meyhanede o tip dualar içinde zikredilebilir, değil mi? Ama bu sizinkisi umumun kabul ettiği evrensel İslam inancıyla uzaktan yakından ilgili değil. Başka bir şey uydurmuşsunuz. Başka bir şeye tabisiniz, belli. Hürriyet gazetesindeyiz efendim. 17 senede 19 milyar dolar. Sokar Türkiye CEO'su Elkin İbadov'la Türkiye'de bugüne kadar yapılan dev yatırımlar konuşulmuş. İbadov, Star Rafineri ile Petkim arasında kurulan güçlü entegrasyonun Türkiye ve Azerbaycan'ı bölgesel bir enerji üssü konumuna taşıyacağını söylüyor. Hürriyet'te arkadaşımıza Sefer Levent'e konuşmuş Elkin İbadov. Enflasyon tahmini 26'ya çıktı. Enflasyon hedefi ile alakalı olarak Merkez Bankası'ndan yeni bir açıklama geldi. Savaşın etkileri gerekçe gösterilerek 2026 yıl sonu tahmini 15-21 aralığından %26 nokta hedefine çıkartıldı. Yani beklenen enflasyon oranı tutturulamadı, tutturulamıyor belli. 15-21 arasında bir yer hedeflenmişti, olmadı, olmayacak, olmuyor. %26 nokta hedefine çıkartıldı sevgili dinleyiciler. Banka Başkanı Karahan İstanbul Finans Merkezi'nde dün düzenlenen toplantıda ifade etti bunu. Tahminlere ara veriyoruz diye de devam etti. Tahminler tutmayabilir, yanlış gidebilir, pekala revize edilebilir. Hesaplanmayan faktörler devreye girebilir, oranlar yükselebilir, hatta ikiye katlanabilir. Lakin gelirler giderler arasındaki dengeyi de ona göre revize etmek lazım. Maaşlar meselesini ona göre revize etmek lazım. 6 aylık zamları öyle, yıllık planlamaları öyle revize etmek lazım. Hele hele piyasayı kuşlar gibi, roketler gibi uçuranlar varken bunlara ayrıca dikkat etmek lazım. Olmuyor çünkü. Tahterevallerin bir tarafı gökte, bir tarafı yerin dibinde. Babayı yıkan 31 yıllık sır Hürriyet'in manşeti olmuş. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş insanı Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırdı ama dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı. Sevgili dinleyiciler, o biyolojik olmasa da o benim kızım diyor. Ama bir de ikinci çocuk şüphesi var. Gazete bunu manşetten duyuruyor. Ciddi bir çürümeye işaret ediyor haber. Maalesef bir Türkiye gerçeği olarak o da karşımızda. Sabahta neler var? Ders kitaplarında dil devrimi. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ders kitaplarında kavram değişikliğine gitti. Buna göre Orta Asya yerine Türkistan, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları denilecek. Mavi vatan, gök vatan ve yeşil vatan kavramları da yine kitaplarımızın içerisinde yer alacak. Yavaş yavaş eksikler, hatalı tespitler, dayatılan ifadeler, korular, kavramlar, sıralamalar değiştiriliyor, değiştirilecek. Bunlar yerli yerinde ve haklı adımlar. Ümidimiz baştan aşağı yalan olanların da değiştirilmesi. Baştan aşağı. Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor. Başkan Erdoğan'ın ifadeleri olarak karşımızda. İran'la ilgili haberleri de görüyoruz. En son İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine sert tepki göstermişti. İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek demişti Arakçı. Dinleyin.
8: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran saldırıları sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizli ziyaret yaptığı ortaya çıktı. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Ziyaret İran'da tepkiyle karşılandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı açıklama yaptı. Güvenlik birimlerinin gelişmeyi önceden bildirdiğini söyledi. Arakçı, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İran'la gizli işbirliği yapmaksa affedilemez," dedi. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ise isim vermeden hedef aldı. İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun İran'a yönelik operasyonlar sırasında gizli temas yürüttüğü daha önce ortaya çıkmıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun gizlice Bayi'ye giderek El Nahyan'la görüştüğünü duyurmuştu. ABD merkezi Axios haber platformu da dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki askeri ve istihbarat işbirliğinin arttığı belirtildi. Axios'a konuşan yetkililer Netanyahu'nun demir kubbe sistemi gönderilmesi talimatı verdiğini öne sürdü. Sistemi kullanacak İsrail askerlerinin de Bayi'ye gönderildiği iddia edildi.
2: Gönül coğrafyamız huzurlu ve güçlü olmalı dedi Bilal Erdoğan. Suriye'nin Halep kentinde bulunuyor. Kale çevresinde esnafı ziyaret etti. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin toplantısında konuştu. Türkiye gönül coğrafyamızın müreffeh, istikrarlı, huzurlu ve güçlü olması için çalışıyor dedi. İran'daki anlaşma Tayvan'da rest, dünya Şii Trump görüşmesinde kilitlenmiş vaziyette. Pekin'deki zirvede iki liderin Hürmüz'ün açılması konusunda anlaştıkları kaydediliyor. Onlar ortaklık diyorlar, barış diyorlar, anlaştık diyorlar, karşılıklı güven diyorlar. Bu yanında ünlemle tarafımızdan algılanması gereken bir durumu özetliyor. Zira tam tersi genelde cereyan ediyor. Barış diyenler savaşı kışkırtanlar ve büyütenler oldu. Nereden mi biliyorum? Yediğimiz gollerden, dünya olarak yediğimiz gollerden. Yeni Şafak gazetesi. finallerin takımı diyerek vermiş. Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek finale adını yazdıran taraf oldu. Türkiye Kupası'nda istikrarlı bir performans ortaya koyan Bordo Mavili takım üst üste 3. kez finale yükseldi. Biliyorsunuz Konyaspor'la mücadele edecek. İki takımın iki önemli başarıya imza atan kulübün finaldeki performansı da merakla tarafınızdan futbol severleri kastederek söylüyorum. İzlenecek, takip edilecek. İyi olan kazansın, iyi oynayan kazansın, hak eden öyle. Avrupa'dan genciz ama dünyadan yaşlı. TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'de geçen yılı itibariyle 12.708.348 genç bulunuyor. Genç nüfus toplam nüfusun %14.8'ine denk geliyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalaması olan %10.7'nin üzerinde ama dünya ortalamasının altında %15.6'sı seviyesinde bulunuyor. Haberiniz olsun. O yüzden dedim Avrupa'dan genciz ama dünyadan yaşlıyız. Bu nüfus meselesini ne yapıp çözmek zorundayız. Saat 7.30. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden, nereden ve hangi cümlelerle bize ulaşmış öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e malumunuz göz atıyoruz. Hemen oradan bakalım. Buldum. İlk mesajı Kütahya'dan Mehmet Bey göndermiş. Mehmet Şükrü selamlar ve hayırlı cumalar diyor. Bir mukabele efendim. Güzel haberlerimiz olsun bugün inşallah diye de niyazını dile getirmiş. Amin. İyi haberleri kovalıyorum, emin olunuz. Bize yakışan, size yakışan iyi haberleri kovalıyorum. Hayırlı olanı da Cenab-ı Allah'tan isteyerek. Sizin de mesajlarınız var. Onlar birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
9: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: Reklam.
11: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
12: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
18: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
19: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
22: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
23: Migros Yemek.
22: Migros uygulamasında.
24: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
25: Meydan 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. İki öde, biri iade.

0: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Bu sabah da trafik var İstanbul'da. %49 seviyesinde gözüküyor şu anda ki saat 7.37. Bakalım %49'un özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerse yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini çok yoğunlar içinde sayabiliriz. Bitti demeyi istiyorum ama maalesef ki yoğunluk bitmiyor. TEM'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, yine TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar ve Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar çok yoğun trafik var. Ama ve lakin TEM'de Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar kent trafiği maalesef ki duruyor, ilerlemiyor, adım adım zor neredeyse. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar yoğun akıcı gözüküyor. O3'te de Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan kısımda aynen geçerli. Yoğun akıcı.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7. Uyandıran yayınıyla Radyo 7 frekansındasınız. 15 Mayıs 2026 Cuma sabahında radyolarını henüz açan dostlarımızın her birine günaydın, hoş geldiniz, hayırlı cumalar, pırıl pırıl bir gün temennisiyle selamlamamızı gönderelim ve bize ulaşan dostların birkaç mesajını paylaşalım. İtalya'da dinliyor bizi Hasan Gürbüz. O da mücadelesine İtalya'da devam ediyor ama Radyo 7 evelallah yanı başınızda. Selamlar İsa Çiftçi ve aleyküm selam, bizi Şanlıurfa'dan dinliyor. Her sabah seni dinliyorum kral diye yazmış. Her zaman bekleriz İsa Bey. Bu frekans sizin. Bu programlar sizin. Sizin sesiniz, sizin sedanız, sizin temenniniz. Zonguldak'ta Barış Altuntaş bizi dinliyor. Orada sevgiler gönderelim. Samsun'da Niyazi Saroğlu takip ediyor. Bunlar kurban keserek yerler açmışlardı, hatırlıyor musunuz Mehmet Bey diyor Niyazi Bey. Hatırlamaz mıyım efendim? Celal Doğan belediye başkanıydı değil mi efendim o dönemlerde? Demek ki bu genetik bir şey, yani zamanlar değişiyor, isimler değişiyor, takvimler değişiyor, uygulamada herhangi bir değişiklik olmuyor. Ne acı, ne fena şey. Hayırlı cumalar diyerek bizi dinleyen dostumuza Muhammed Baykal'a sevgiler gönderelim. Valla nefes almadan tabiri caizse haberleri bitiriyorsunuz diyor. Yo merak etmeyin, daha 1,5 saatimiz var. Evelallah diğer ayrıntılara da vakıf olacaksınız. Şimdi Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul gördüler. İyi haberle devam edelim. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinden toplam 1448 kabul aldı. Harvard'a kabul edilen Bahçeşehir Koleji öğrencisi Doruk Çağlı, her türlü disiplini birleştirebildiğim bir alan istiyordum ve robotikte bunu buldum. Geçen yaz MIT'nin sadece 100 öğrenciyi aldığı bir programa seçildim. Yapamazsın, daha gerçekçi hedefler koy dendi bana, ancak ben umudunu kaybetmedim diyor. Stanford'a kabul edilen ve 16 milyon lira burs alan Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı ise hayalinin Türkiye'ye geri dönüp tüm bildiklerini Türkiye'ye aktarmak olduğunu söylüyor. Princeton Üniversitesi'nde tam burslu kabul alan Narin Yüksek ise dünyayı gezmeyi ve füzyon enerjisinin ekonomik sürdürülebilir bir seçenek haline gelmesini sağlamak istediğini söylüyor. İzmir Atatürk Lisesi'nden Beren Ela Kılıç, Strasbourg Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enit Grande Ecole Bilgisayar Mühendisliği, Cenevre Üniversitesi Matematik, Bilgisayar ve Dijital Bilimler, Cenevre Üniversitesi Ekonomi, Cenevre Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümlerine de ayrı ayrı kabul almış genç bir arkadaşımız. Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hüsam Oral da Virginia'da üniversiteden birinci sırada kabul almış gençlerimizden. Bunlar umut veren haberler tabii. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Akıllı, sistematik çalışan, hedeflerine kilitlenmiş, kuşağının en iyi temsilcileri, beşeri manada en azından en iyi temsilcileri. Onlar ülkelerini temsil edecekler ve dahi ülkelerine asıl olan hedefleri bu olmalı zaten. Hizmet edecekler. Beyin göçüyle kaybetmeyi hiç ummadığımız gençler bunlar. Canım Türkiye'nin istikbali için emeklerine, akıllarına, ufuklarına, enerjilerine ihtiyacımız var. Evelallah onlar da zaten dile getiriyorlar. Ama dikkatli olmak lazım. Bu gençlere de sahip olmak lazım. Bir de

0: Meslek lisesi meselemiz var. Tek tip meslek lisesi dönemi bitiyor Türkiye'de. İllerin sanayi yapısı ve ekonomik potansiyeline uygun mesleki eğitimler verilecek. Meslek liselerinde köklü dönüşüm başlıyor. Şehirlerin üretim kapasitesi, sanayi durumu ve iş gücü ihtiyacına göre yeni programlar açılacak. Talep görmeyen bölümler kapatılacak. Öğrenciler yapay zekadan havacılığa, siber güvenlikten dijital üretime kadar geleceğin mesleklerine hazırlanacak. Yeni modelle öğrenciler tek mesleğe değil de değişen sektörlere uyum sağlayabilecek. Eğitim programlarına şehirlerin sektör temsilcileri doğrudan katkı sağlayacak. Mesela Bilecik'te seramik sanayinin geliştirilmesi hedeflenirken ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için de liseler revize edilebilecek. Yani yapısı değiştirilebilecek. Sanayici bu işe katkı verecek diye de haber devam ediyor. Yerli yerinde gayet de yerli yerinde bir refleks, bir düzenleme, bir niyet. Teşekkür edelim ve devam edelim. İyi haberleri sürdürelim. Sumut, küresel Sumut filosu hazırlıklarını tamamladı. 54 tekne ile Gazze'ye ulaşmak ve ablukayı kırmak için Akdeniz'e açıldı. Renkli yelkenleri, Filistin bayrakları ve güvertedeki hareketlilikle o filo yeni bir yolculuğa başladı.
1: Halatlar çözüldü. Bekleyiş sona erdi. Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye gitmek üzere demir aldı. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan filo 54 tekneli konvoyla Akdeniz'e açıldı. Marmaris'te lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler seyir öncesi kaptanlarla son teknik toplantıyı yaptı. Güvertelerde son kontroller yapıldı, halatlar bağlandı, ardından tek tek çözüldü. Renkli tekneler üzerlerindeki Filistin bayraklarıyla peş peşe hareket etti. Teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan denize açıldı. Filoda 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte farklı ülkelerden gelen katılımcılar Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını sürdürüyor.
0: O aktivistlerden biri Halil Erdoğmuş, Türkiye'nin anne ve bebek ürünleri satan en büyük firmasının da kurucusu, 26 yıldır bebek sektöründe olduğunu söylüyor ve Gazze'de savunmasız bebeklerin öldürülmesinin insanın içinde yara açtığını dile getiriyor. Bebeklerin ölümünü görmek bana acı veriyor diyor, hikayesini şöyle anlatıyor. Tabii bu konuda bir farkındalığımız vardı ama bu kadar da derin değildi. Özellikle hastanelerin bombalandığı gün benim için bir kırılma anıdır. Hastaneler bombalanıyor, bebekler öldürülüyordu. Yıllarını bebek sektörüne vermiş biri olarak da ben buna kayıtsız kalamazdım. Daha önce de filoya katılmak istemiştim. Ancak gerçekleştiremedim bunu. Bu kez süreci yakından takip ettim. Kimseye de söylemedim çünkü insanlar vazgeçirmeye çalışıyordu. Bence artık geri dönüş yok. İsrail baskıyı arttırdıkça bilinçlenen insan sayısı artıyor. Sumut büyüyecektir. Bu sadece Müslümanların meselesi değildir, bu bir insanlık meselesidir diyor ki haklı. İşgal devleti İsrail'in kuruluşunun ilan edildiği 14 Mayıs Filistinliler için 78 yıllık yıkımın ve Nekbe'nin simgesi olmayı sürdürüyor. Provokasyonlar da maalesef bir yandan sürüyor. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi katil İsrailler ve Batı Şeria'da da saldırılarına devam etti.
1: Nekbe'den bugüne uzanan bu süreçte işgal, sürgün ve katliam siyaseti hiç durmadı. Gazze'de yaşanan son yıkım, 1948'de başlayan zulmün bugün de devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Provokasyon bu kez Mescid-i Aksa'da yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Necef ve Celiliye Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail basını Wasserlauf'un bunu Kudüs günü için yaptığını söyledi. Bakanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verilmesini istediği ve Ben Gvir'in çizgisini sürdürme çağrısı yaptığı aktarıldı. Ankara'dansa sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı. Bu provokasyonun bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı vurgulandı. Batı Şeria'da da gaspçı işgalcilerin saldırıları sürdü. Ramallah yakınlarında tarım arazileri ateşe verildi. El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta da evlere baskın düzenlendi. Saldırılarda bir Filistinli ile yabancı bir aktivist darbe edilerek yaralandı. Nablus'un güneyindeki Burin beldesinde de yerleşimcilerin bir eve saldırdığı bildirildi. 14 Mayıs 1948'den bu yana geçen 78 yıl boyunca değişen sadece yöntemler oldu. Nekbe ile başlayan zorla yerin denetme, baskın, işgal ve yıkım siyaseti bugün de Filistin topraklarında sürmeye devam etti.
0: Bu kez tartışma Zeybek'te yaşanıyor. Tarih, spor, kültür, mutfakta alışık olduğumuz Türkiye ve Yunanistan düelloları bu kez Zeybek dansına sıçramak üzere. Yunanistan binlerce kişinin katılımıyla Zeybek dansının benzeri olan Zeybekiko dansıyla. Adını güzel değiştirseydiniz, çalsaydınız. uydursaydınız bari. Zebekiko dansıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi ve kırmayı hedefliyor. Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak istediğini söylüyor. Zeybek çalınmaya mı çalışıyor diye soru akıllara geliyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Soner Satı şöyle diyor. Geçmişte bir arada yaşamış kültürler arasında geçişler, alışverişler olsa da zeybeğin Türkiye içinde bile çok sayıda şekli var. Yunanistan'ın zebekikosundan farklı olduğunu vurgulayan Satı, aralarında 50 kilometre mesafe olan toplumlar arasında tabii ki benzerlikler olabilir. Bir kültürü sanata alıp da sadece bize aittir demek de mümkün değildir diyor ama şöyle devam ediyor. Horon bizimdir diyeceğiz. Tekrarlanması mümkün olmayan bir Guinness Rekorlar denememiz olacak bizim. Ankara Seymine de yine 1000 kişilik gösteriyle sahneye konmuştu. Karşı taraf bunu görmezden gelmişti. Şimdi Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da 2000 kişilik bir zeybek ordusuyla gösteriler yapacağız diyor. Türkiye ile Yunanistan'ın en bilinen çekişmesi tüm dünyanın da hakim olduğu yoğurt konusunda. Efendim? Yoğurt konusunda. Hani kelimenin kendisi Türkçe... tarihsel süreci Türkçe, Türk, pekala Orta Asya kökenli ama bugün sadece yoğurt üzerinde tartışmalarımız yok. Yunan'la mesela baklava da var, lokma da var, caciki diyorlar. Cacika, caciki, kahve bizim diyorlar. Adı sarma diyorlar dolmaya, bizim o diyorlar. Döner de bizim diyorlar. İşkembe çorbası bizim diyorlar. Karagöziz bizim diyorlar. Yunanistan'ın UNESCO'ya tescil ettirmeye çalışması sebebiyle iş bambaşka bir hale doğru evriliyor. Bu kez tartışma zeybekte oluyor. İnsanı tebessüm ettiren ama usul usul da kızdıran, köpürten gelişmeydi. Şimdi bir kadın TikTok'ta Selda adıyla yayın yapıyor. Ben yasakçı bir kimlik değilim. Yasakların sorunları ortadan kaldıracağına asla inanmıyorum ama hakikaten şu TikTok kaldırılsın. Yani ona erişim, onun varlığına olan müsaade artık iptal edilsin. Olur şey değil. Çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyor bu sözde fenomen. Sabah kuşağına çıkan mağdurlardan biri 26 kez kredi çektim ona gönderdim diyor. Bir diğeri ise babamın arabasını sattım ona gönderdim diyor. Niye gönderiyorsunuz? Bu TikTokçu Selda adıyla bilinen kadına, genç kadına bunu niye gönderiyorsunuz diye sorayım. Cevabı siz oradan verin efendim. Şimdi Türkiye sosyal medya kullanımında dünya rekorlarını zorluyor. TikTok platformu denetimsiz, kuralsız, ahlaki sınırların hiçe sayıldığı devasa bir dijital pavyona dönüşmüş durumda. Son olarak bir vatandaşın bir fenomene toplamda 2 milyon lira bağışladığını belirterek sabah programlarında yardım istemesi Türkiye'deki dijital dilencilik ve pavyon sektörünün ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne seriyor. Öyle ki bu ekranlarda bir gecede 500 bin lira toplayan yayıncılar türemiş vaziyette. Yani bir anlık gafletle, anlık keyifler için tek seferde 45 bin liralık hediye gönderen mağdurlar var. Tek seferde 45 bin lira. Sabah uyandıklarında patlamış kredi kartı ekstreleri, yıkılmış yuvalarla tabii onlar baş başa kalıyor. Yaklaşık 33,5 milyon aktif kullanıcısı var. Avrupa'da birinci sırada yer alıyor Türkiye TikTok konusunda. Avrupa'da birinci sırada bulunuyor maalesef. Utandıran bir istatistik tabii bu. Türkiye'de bu devasa trafik artık sinsi bir finansal soygun haline dönüşmüş durumda. Dijital pavyonun bahşiş birimi olan jeton fiyatlarındaki fahiş artış bu sömürü düzeninin boyutunu gözler önüne seriyor. 2018 yılında 100 adedi sadece 8 lira olan jeton fiyatları bugün 250 lira sınırına dayanmış ve %3,000'lik bir artış göstermiş. Bugün bir TikTok Universe ya da aslan figürü yani en pahalı hediye göndermenin bedeli 15 bin lira ile 19.500 lira arasında değişiyor. Üretim ekonomisinin en büyük tehdidi artık bu dijital dilencilik. Genç kuşak asgari ücretle sigortalı bir işte çalışıp kariyer inşa etmek yerine ekran karşısında hediye toplamanın kısa yolunu seçiyor. Özellikle genç kadınların sosyal güvencesi olmayan tamamen bağışçının keyfine duygusal sömürüye dayalı bu sisteme dahil olması Türkiye'nin nitelikli iş gücü piyasasına vurulan da en büyük darbelerden biri. Pişmanım abi. Dava açmaya yetmiyor bu cümlen. Avukat Selin Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada hukuk bürolarında son yıllarda TikTok mağduru sıfatıyla başvuranların sayısında patlama var. Vatandaşın bilmediği acı bir gerçek var. Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde bu gönderimler bağış yani teberru hükmündedir. Ekran başında harcanan paralar hukuk karşısında el ile yapılan bağışlama sayılır ve geri alınması imkansıza yakındır diyor. Sen bağışta bulundun. Keyfinin dikine gittin, verdin onları ve bir daha alamayacaksın. Maliye Bakanlığı yayıncılar için %15 stopaj şartı getirse de kayıt dışı trafik hala devasa boyutlarda. Canlı yayında günde birkaç saat aktif olan orta ölçekli bir yayıncı ayda 15 bin ile 50 bin lira arasında gelir elde edebiliyor. Ancak bu paranın ne kadarının vergilendirildiği hala büyük bir soru işareti. Denetimden uzak bu trafik sadece ekonomik değil, kara para aklama gibi ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor değerli dinleyiciler. Nasıl? İşte o yüzden dijital pavyon diyor Kaan Zenginli. Gecede 500 bin lira kaybedenler var diye ekliyor. Pişmanım, ne olduğunu anlamadım, paramı istiyorum derseniz de üzgünüm. Bay bay.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İbnül Heysem, 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
7: Reklam.
8: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri başlıyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Reklam. Argebit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı 4-4'lük gece etkinliği bugün Rams Park'ta saat 19.05'te başlayacak. Gecede sarı kırmızılı futbolcularla taraftarlar bir araya gelecek. Görsel şovlar, özel etkinlikler ve kutlamaların yer alması bekleniyor değerli dinleyiciler. 4-4'lük gece adı bu. Futbolcular ve taraftarlar tarihi zaferlerini sevinçle kutlayacaklar. Galatasaray'ın Arsenal'in Leverkusen'den kiraladığı Piero Henzipe'yi yakından takip ettiği haber veriliyor. Stoper ve sol bekte görev yapan 24 yaşındaki futbolcu sarı kırmızıların transfer listesine eklendi bile. Özel bir röportaj verdi Gabriel Sara. Hem benim için hem de takım için inanılmaz bir sezondur diyor. Şampiyonlukla taçladığı takımının ve başarıyla şampiyonluğa ulaştığı dönemi işte böyle anlatıyor. İnanılmaz bir sezondu. Yalnız Van Dijk diye bir hedefi var sarı kırmızılı takımın ve kilitli. Sarı kırmızılar Liverpool'dan ayrılmayı düşünen Virgil van Dijk'la temas kurdu. Kontratı 2027'de bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı savunmacıya bonservisini al gel mesajı gönderildi. Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan ve Rams Park'ın atmosferinden etkilenen dünya ünlü stoper kısa süre içerisinde Galatasaray'a cevap verecek. Transferde ilk hamlenin de van Dijk'la gelmesi bekleniyor. Büyük bir hedef hiç şüphesiz Galatasaray için. Van Dijk heyecanlandırdı sarı kırmızılı camiayı. Peki Fenerbahçe'de heyecanlar var mı? Var. Yıldırım Harekat Pavlidis. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın son olarak Benfica'nın yıldız golcüsü Vangelis Pavlidis için hamle yaptığı öğrenildi. Portekiz medyası yaz transferinde Benfica'nın 27 yaşındaki Yunan golcü Vangelis Pavlidis de yolları ayıracağını iddia ediyor. Ve Aziz Yıldırım'ın da Fenerbahçe'nin muhtemel kulüp başkanının da Pavlidis'i radarına aldığı, takip ettiği bilgisi var. Bu kadar mı? Değil. Jesus sesleri yükseliyor. Başkan Yıldırım, başkan adayı daha doğrusu Yıldırım, teknik direktör konusunda Jorge Jesus'u düşünüyor. 2022-23'te Fenerbahçe'yi çalıştıran ve El Nasr'la kontratı bitecek olan Portekizli hoca listede göze çarpacak isim, göze çarpan isim. Kartal'a ise bir numara Gollini, Beşiktaş kaleci transferinde Roma'nın 31 yaşındaki eldiveni Pierluigi Gollini'yi takip ediyor. İtalyan kaleci yabancı alternatifler arasında ön planda bulunuyor değerli dinleyiciler. Trabzon gururla sunar. Bordo mavili takım Avrupa'ya taşıyan, kupada da finale çıkartan Fatih Tekke kadrosundaki yıldızları parlatmaya devam ediyor. Birçok futbolcu Fatih Tekke yönetiminde kariyerinde adeta sıçrama yaptı sevgili dinleyiciler. Trabzon'un özellikle teknik adam boyutuyla en başarılı hüviyeti kazandığını herhalde herkes kabul eder. Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek finale adını yazdıran taraftı. Türkiye Kupası'nda istikrarlı bir performans ortaya koydu bordo mavili takım ve üst üste 3. kez finale yükseldi. Biliyorsunuz Konyaspor'la finalde mücadele edecek. Son hafta. 34. hafta bugün başlıyor. Saat 20'de Çaykur Rize Beşiktaş maçı var. Yarın saat 17'de Karagümrük Alanya, 20'de Samsun Göztepe, aynı saatte Gaziantep Başakşehir. Pazar günü saat 17'de Kayseri Konya, saat 20'de Kasımpaşa Galatasaray, yine aynı saatte Fenerbahçe Eyüp, Trabzon Gençler Birliği ve Antalya Kocaeli karşı karşıya gelecek değerli dinleyiciler. Düşen takımları da biliyorsunuz, şampiyonu bildiğiniz gibi. Şampiyon Galatasaray'ın puanı şimdi 77. İkinci olarak ligi tamamlayan Fenerbahçe'nin şimdilik puanı 73 ve Trabzonspor'un 69 sıralamasıyla puan durumu sürüyor. Düşen takım 2 takım kesin. 17. Karagümrük ve 18. Kayserispor Süper Lig'e veda eden takımlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Burası Radyo 7. Radyo 7 hayatın içerisinden tüm haberleri size aktarıyor, paylaşıyor ve mesajlarınızı da görmezden gelmiyor. Gelmez de evelallah. Meral Tarım Biltekin'e günaydın diyelim efendim. Hayırlı cumalar diye ekleyelim. Emine Özcan Yılmazer'e çok teşekkürler. İstanbul Sancaktepe'de iş yerinde dinliyorum diyor Emine Hanım. Hayırlı işler, hayırlı cumalar. Vallahi zamanında Yunanistan da dahil hepsi bizimdi diye ekliyor Ahmet Taşpınar. Ömer Sert'e çok teşekkürler bizi takibe devam eden. Adil Uslu'ya selamlar gönderelim, o 7200 hedefini hiç unutmadan mesajlarını bize gönderiyor. Ve Konya'dan Doktor Hülya Hanım, Hülya Özlü Doğru, ona da selamlar ve hayırlı işler, hayırlı cumalar. Sizin de mesajlarınız var birazdan.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.

0: Biraz Didi bu yaz çok havalı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayram planın hazır mı?

0: seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Meydan 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani ayrı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
10: gelecek. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Bir reklam.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7.
15: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
16: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
17: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
18: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 07. kilometreleri, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
16: Ekspertise Dynobil'e.
17: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
20: Mali piyasalarda beraber yürüyoruz. Amerikan doları 45-54 bandında. Amerikan doları 45-54'te, avro ise 53-12'lerde. 53-12. Sterlin 60-95 seviyesinde. İngiliz sterlini 60-95'ler seviyesinde. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi artı 46,5 puanla günü 14.644 ile takip etti ve tamamladı. Bugün de yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Gelelim gram altına. Geriledi. Düne göre kayıpta. Gram altının serbest piyasada şu anda satış fiyatı 6.793 lira. 1 gram altının Türk lirası karşılığı 6.793 lira. Satış fiyatı tabii. Alışında da 6.690'lar telaffuz ediliyor. Çeyrek altın 11.039 liraya satılıyor en az. 11.039 lira. Yarım altınsa 22.071 liralar seviyesinde. Gümüşün gramı 117'nin üzerinde, hatta 118 bile denebilir. 117 lira 96 kuruş seviyesi. Ve Brent petrol hemen hemen dünle aynı, stabil. 109 dolar 95 sent seviyesinde.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
21: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
20: Savaş sonrası ilk enflasyon raporunu açıkladı Merkez Bankası ve bu yıl için ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini duyurdu. Yıl sonu enflasyon tahmini de %26. Şöyle diyelim. 2026 tahmini %18'di, %26 yapıldı. 2026 ara hedef %16 idi, %24'e çıktı. 2027 ara hedef %9'du, %15 oldu şimdi. Ve 2028 ara hedefi de %8'den %9'a yükselmiş vaziyette.
1: Ekonomi yönetiminin yol haritası netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Finans Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği o rakamları tek tek açıkladı. Toplantının en dikkat çekici noktası enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon oldu. Başkan Karahan, küresel jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle ara hedef stratejisinde değişikliğe gittiklerini duyurdu.
3: Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştı. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e yükselttik.
1: Merkez Bankası'nın orta vadeli tahminleri de güncellendi. Yeni rapora göre enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 2028 yıl sonunda ise tek haneye yani %9 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
3: 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
1: Başkan Karahan hedeflere ulaşma konusundaki kararlılıklarının altını çizdi. Orta vadeli %5 hedefinin hala masada olduğunu belirten Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun tavizsiz sürdürüleceği mesajını verdi.
13: Son dakika haber.
20: İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul'da, Büyükşehir'de 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Sevgili dinleyiciler, dikkatlerden kaçmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Kimler onlar? Ona dair henüz net bir ayrıntı yok. Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ndeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var ve bu iddia nedeniyle şimdi sayı 13'e yükseldi. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bulunabildi mi bu 13 kişi? Kaçı bulundu? Kimler onlar? Ayrıntılara ulaştıkça paylaşacağız.
14: 7 gün 7 sabah.
20: Kimler onlar? Usulsüzlüğü yapanlar yerelden Büyükşehir'e ya da İstanbul'dan Ankara'ya, kuzeyden güneye, doğudan batıya. O partili, bu bölgenin adamı, şu cemaatin, şu grubun, şu teşkilatın, şu bölgenin hemşehrisi vesaire vesaire demeden usulsüzlüğe imza atan kim varsa her biri için hesap zamanı gelsin. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesinde para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi. WhatsApp'ta her şey öyle ayan beyan gözüküyor ki. Yalım ek ifadesinde Özgür Özel Denizli'de kurultay delegelerini ziyaret edecekti. 13 Ekim 2023'te yani bir gün önce bana mesaj attı. Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de mavi valizimin içine koy diye bana mesaj gönderdi dedi. Kendisine 1 milyon lira para getirdim. Demirhan göz açan olduğum yere Özgür Özel'e ait araçla geldi. Koyu renkli spor bir çanta içinde nakit parayı teslim etti. Ona Özel'e teslim etmesini, Özel'in bilgisi olduğunu da söyledim diyor. Yazışmaya göre ki fotoğraf yapıştırılmış, basılmış haberin hemen ilişiğine WhatsApp yazışmasının fotoğrafı. Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver ifadesi dikkat çekiyor ve bu ifadenin de Özgür Özel'in telefonundan geldiği ve doğrudan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a hitaben gönderildiği kaydediliyor. Aynı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesele ayyuka çıktıktan sonra partiyi konsantre halde tutabilmek ve yeniden hedeflerine koşturabilmek için gündemi değiştirin, rüşveti unutturun talimatı verdiği iddiası da var. Özkan Yalım'la Muhittin Böcek ve oğlunun rüşvet itiraflarıyla sarsılan CHP krizden çıkış yolu arıyor. Özgür Özel, skandalın genel merkeze uzanmasından endişe eden kurmaylarına sakin olun, sağ çalışmalarına odaklanın, gündem oluşturun, gündemi belirleyen biz olmalıyız talimatını vermiş. Yani rüşveti unuttun, siz de gündem oluşturun diyor CHP'nin genel başkanı. Allah var, oluşturdunuz. Mesela Muğla'nın Fethiye ilçesinde meyhane açılışını dualarla yaptınız. İnanılmaz bir şey değil mi efendim? Skeç gibi, parodi gibi. Ancak toplumun değerlerinden bu kadar uzakta bir yerde durulabilirdi. Bu kadar Marslı gibi davranılabilirdi. CHP'li belediye başkan yardımcısı da o skandal açılıştaydı, bulunuyordu ve hepsi kayıt altındaydı. Dinleyin.
0: El açıp amin dediler. Meyhane açılışını dualarla yaptılar.
13: Helal kazanç nasip eyle.
0: Cehaletin böylesi dedirten skandal Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti. Meyhane açılışı için düzenlenen törende emekli bir imam dua yaptı.
13: Kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere yardım et. Nusretini esirgeme ya Rabbi.
0: Davetliler de meyhane için edilen duaya amin dedi. Ortaya çıkan bu durum şaşkınlığa yol açtı.
13: Helal kazanç nasip eyle.
0: CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal da davetliler arasındaydı. O da işletme sahibine teşekkür etti, duaya ortak oldu.
22: Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
0: Sosyal medyada paylaşılan dualı meyhane açılışı tepkiyle karşılandı.
20: Zaten Cumhuriyet Halk Partisi için olağan bir duruma dönüştü bu. Yalnız o emekli imam arkadaş, ya abi ben nereye açıyorum bir dakika, bu tesis ne tesisi, helal rızık falan diyeceğim diye sağına ve soluna bakmış mıdır, bakmamış mıdır, bakmamışsa niye bakmamıştır, gözlerini niye kapatmıştır, Allah'ım aklıma mukayyet ol. Devam ediyoruz efendim. Ev satışları yılın zirvesinde. Konut satışları Nisan ayında yıllık bazda %2 nokta artışla 126.8 bine ulaştı ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İlk 4 ayda 476 bin konut satışı yapıldı. Sevgili dinleyiciler, harıl harıl ev satılıyor Türkiye'de. İpotekli konut satışları %40,5 arttı. 25.771 olarak gerçekleşti değerli dinleyiciler. Türkiye genelinde ilk 4 ayda %0,5 artışla 476.204 konut satışı yapıldı. %2,6'lık yıllık bazda artış var ve 126.8 bine ulaşarak 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı Türkiye'de ev satışları. Şaşırdım demeyin, gayrı şaşıracak şey yok. Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 3 elektronik para ödeme kuruluşuyla Adana'daki 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atandı. Bir dakika baba, bir yanlışlık var, öğreneceğiz diyordu Rasim Ozan Kütahyalı, hala gözaltında.
0: Yasa dışı bahis, rüşvet, kara para. Mücadele son sürat devam ederken operasyonlara bir yenisi daha eklendi. MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri belirlendi. Yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti ortaya çıkarıldı. Harekete geçen ekipler 21 ilde 228 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. 198 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik işlem başlatıldı. 128 kişi gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşuyla Adana'daki 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine de erişim engellendi. Gözaltına alınanlar arasında ekranlarda spor yorumları yapan Rasim Ozan Kütahyalı da vardı. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı Adana'ya götürüldü. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir dönemin sinyalini vermişti. Bakan Gürlek, mevcut sistemde yalnızca oynatan ve aracılık edenlerin suç sayıldığını belirtti. Yasa dışı bahis oynayanların da cezalandırılması için de yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıklamıştı.
20: İşiniz var, vaktiniz yok ya da işiniz var, vaktiniz de çok, en nihayetinde aracınızla gittiniz bir yere, bırakacaksınız aracınızı, işinize, gücünüze ya da dinlenmenize doğrulacaksınız, yöneleceksiniz. Hop yanınızda biri bitiveriyor. Siz daha arabanın kapısını açarken o zaten pusuda yanınızda bitiveriyor. Şöyle bir bakıyorsunuz, meymenetsiz biri ama inekçi diye tabir edilen grup. Ankara'da sürücülere araçlarını koruduklarını öne sürerek haksız kazanç sağlayan, halk arasında değnekçi olarak da bilinen korsan otoparkçılara yönelik olarak operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı.
23: Yol boyu otopark ücreti 200 liradayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu.
2: Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
1: Ankara Asayiş Şubesi ekipleri korsan otoparkçılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İcra edilen operasyonlarda değnekçi olarak tabir edilen 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların sürücülerden araçlarını korumak için para istedikleri, kendilerine ait olmayan park alanlarını kullandıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde sadece bahşiş aldıklarını iddia etti. Asayiş Şubesi ekipleri vatandaşlara benzer durumlarla karşılaşmaları halinde polise ihbarda bulunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
20: Türkiye'de anında ve randevulu teslimatların hızlı ticaret hacmi geçen yıl 388.7 milyar liraya ulaştı. Hamburger, çikolata, gofret ve bisküvi en çok sipariş edilen ürünlerin başında. Marketten 4.64 milyar liralık atıştırmalık ürün sipariş edildi. Yemek kategorisinde birinci ise 26.74 milyar lirayla hamburger, yani en çok burger siparişi veriyoruz ya da geleneksel lezzet olan lahmacun sıralamaya girmiş. Bundan da haberini olsun diyelim, devam edelim. Şimdi bayram sevinci yollara çıkacak tabii. Eşe, dosta, büyüklere sıla-i rahim için bölgeye harekette başlayacak. Cüzdanlardaysa yangına dönüşmesin diyen ekipler var sahada. 9 günlük tatil öncesinde otobüs biletlerine gelen zamdan herhalde haberiniz var. Peki fahiş bir zam olduğundan haberiniz var mı? Ticaret Bakanlığı'nın var. Ankara'dan Bursa'ya, İzmir'den Samsun'a kadar otogarlarda incelemeler yapılıyor.
1: Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yollara düştü. Ancak artan taleple birlikte bilet fiyatlarındaki hareketlilik de hız kazandı. Ticaret Bakanlığı bayram fırsatçılığına geçit vermemek için düğmeye bastı. 81 ilde otogarlar mercek altına alındı. Ankara'dan İzmir'e, Konya'dan Samsun'a kadar tüm terminallerde fahiş fiyat avı vardı. Ankara Aşti'de ekipler Ulaştırma Bakanlığı sistemine bildirilen fiyatlarla yolcuya kesilen biletleri tek tek karşılaştırdı. Aradaki tek kuruşluk farkın bile hesabı soruldu.
4: Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kurban Bayramı öncesi Ankara şehirler arası otobüs terminalinde denetimler gerçekleştiriyoruz.
5: Daha önceden de biliyorsunuz sürekli denetimlerimiz devam ediyor sahada. Ama yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bu ara bayrama kadar otogarda denetimlerimizi yoğunlaştırdık.
1: Bursa'da denetimlere emniyet ve zabıta da destek verdi. Konya'da ise Selçuklu Terminali'nde firmalarla tek tek görüşüldü. Ekiplerin önceliği net, bakanlığın belirlediği tavan fiyat listesinin aşılmaması. Kayseri'de denetimleri yerinde takip eden İl Müdürü Gazi Dinçaslan, tüketicinin mağdur edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Yanıltıcı indirimler ve haksız fiyat artışları yapan işletmelere idari yaptırımların kapıda olduğu mesajı verildi.
23: Ticaret Bakanlığımızca haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında etiketlerdeki yanıltıcı, aldatıcı indirimlerin indirimlerden dolayı tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla yılbaşından beri yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz Kayseri'mizde. Çünkü artan taleple birlikte biletlemelerde, yani bu otobüs biletlerindeki bu Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu tavan ve taban ücretlerinin üzerinde biletleme yapılıp yapılmadığını kontrol ederek tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek istiyoruz tabii ki.
1: Samsun'da sadece bir günde 19 yazıhane ve 52 otobüs firması mercek altına alındı. İzmir'de ise ekipler haksız rekabetin önüne geçmek için hem biletleri hem de fiyat listelerinin görünürlüğünü denetledi. Mevzuata aykırı davranan, vatandaşı bayram yolunda mağdur eden işletmelere ağır cezalar kesildi. Denetimler bayramın son gününe kadar aralıksız sürecek. Yetkililere, vatandaşlara çağrısı var.
24: Özellikle Ulaştırma Elektronik Takip Sistemi, UETT denetim sistemi üzerinden beyan ettikleri fiyatlara uygun olarak vatandaşlarımıza bilet satışlarını gerçekleştirmelerini rica ediyoruz. Aksi takdirde ağır idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını buradan ifade etmek istiyorum.
20: Aksi takdirde cümlesiyle başlayan tarafı ciddiye almak lazım efendim. Ehliyet yenilemede yaş düzenlemesi var. Ehliyet yenileme süreçlerinde yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir, 65 yaşını geçenler her 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücülerse 2 yılda bir sağlık raporu olarak ehliyetlerini yenileyecek. Ticari araç kullananlarda 66 yaş sınırı ve mesleki yeterlik belgesi şartı korunuyor. Büyük otobüs şoförleri için en az 26 yaş kuralı devam edecek. Düzenlemeyle hem sürücü sağlığı hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Uygulamanın detaylarının yakında netleşmesi bekleniyor. Bir kez daha söyleyeyim, 65 yaşını geçen sürücüler için her 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler içinse 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerinin yenilenmesi gerekiyor, bekleniyor. Haberiniz olsun, başka ayrıntılar da gelecek. Kamuoyuyla paylaşılacak. Şehit aileleri ve gaziler için yeni bir yasa teklifi meclisin gündemine geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan bu düzenlemeyle şehit yakınlarına ödenen aylıklarda artış yapılması bekleniyor. Şehit çocukları ve gazilere yönelik sosyal hakların da genişletilmesi hedefler arasında.
6: Şehit aileleri ve gaziler için yeni düzenleme yolda. Maaşlardan sosyal haklara kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler gündeme getirildi. AK Parti'nin hazırladığı teklifin kısa süre içinde meclise sunulması bekleniyor. Hazırlıkları süren düzenlemede şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni haklar yer alıyor. Özellikle maaş artışı ile ilgili başlık dikkat çekiyor. 2026 yılı itibariyle şehit yakınlarına ödenen 11.858 liralık aylıkta artış yapılması planlanıyor. Henüz net rakam açıklanmasa da bazı kaynaklarda aylığın iki asgari ücret seviyesine çıkarılmasının değerlendirildiği belirtiliyor. Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de şehit çocuklarının sosyal hakları oldu. Mevcut uygulamada 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının bazı hakları sona eriyor. Ücretsiz ulaşım, seyahat hakkı ve bazı vergi indirimleri gibi imkanlar kullanılamıyor. Yeni düzenlemeyle bu hakların önemli bölümünün korunması hedefleniyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka başlıksa onursal şehit çocuğu statüsü oldu. 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut kimliklerinin bu statüye dönüştürülmesi değerlendiriliyor. Ayrıca onursal şehit çocuğu statüsüne sahip kişiler için özel kimlik kartı verilmesi de gündemdeki adımlar arasında yer alıyor.
20: Milli Teknoloji Zirvesi'nde konuştuğu Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, beyin göçünün tersine döndüğünü söylüyor. Aselsan'ın yaş ortalamasının 33 olduğuna ve seçici bir insan kaynakları politikası yürüttüklerine dikkat çeken Ahmet Akyol, son dönemde kamuoyunda tartışılan beyin göçü konusuna değindi ve biz son 1,5 yıldır net pozitif beyin göçü alıyoruz. Bu süre zarfında yurt dışından başvuran 2500 kişiden 194'ü Aselsan'da işe girdi. Almanya'dan, İngiltere'den gelen mühendislerimiz var ve biz buradaki teknolojilerin ve imkanların Avrupa'dan çok daha ileri noktada olduğunu söylüyor, dedi. Ahmet Akyol, şirketin Ankara'daki mevcut 6 yerleşkesine ek olarak devam eden yatırımlarına ilişkinse, şu anda 7000 dönüm arazi üzerine Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisini inşa ediyoruz, diye de açıklamasına devam ediyor. Bazı stratejik alanlardaki işlerden bahsedilmiş. Türkiye ile Kazakistan arasında ise 13 anlaşma imzalandı. Anka İHA'ların üretim ve bakımına yönelik olarak girişim kurulması da özellikle imza altına alındı. TİKA ise Kazakistan'da sıfır atık eğitim laboratuvarı kurdu ve açılışını da Emine Erdoğan'ın gerçekleştirdiği dile getiriliyor. Dün Başkan Erdoğan daha fazla Kazak petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı istediklerini söyledi. Astana'da Tokayev'le görüşen Erdoğan, Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridorunun Kazakistan ve diğer ortaklarıyla enerji kaynaklarının batıya taşınması için teşvik edileceğine işaret etti. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan coğrafyada dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmekte kararlıyız, diyen Erdoğan, bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı Astana ve Almata'da birer okul açacak, diye cümlelerine devam etti. Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası başlıklı makalede ise Erdoğan, bölgedeki krizlerin bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi. Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası başlıklı o makalede Kazakistan'ın köklü ajansı Kazinform'da tam 3 dilde yayımlandı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme almıştı. Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası başlıklı makale Kazakça, İngilizce ve Rusça'ya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da makalenin 3 ayrı dilde yayınlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinde küresel sistemin adaletsizlik üreten yapısına dikkat çektiğini hatırlattı. Dünya 5'ten büyüktür çağrısının bugün çok daha güçlü bir karşılık bulduğunu vurguladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin krizleri derinleştiren değil, barışı ve hakkaniyeti önceleyen bir merkez olduğunu ifade ettiğine dikkat çekti. Ankara sadece güçlü bir devlet değil, vicdanın ve adaletin sesidir ifadelerini kullandı. Burhanettin Duran mesajında Erdoğan'ın kaleme aldığı makalede Türk Devlet Teşkilatı'na verilen öneme de değindi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Avrasya'da istikrar ve refahın gerçek anahtarı haline geldiğinin altını çizdi.
20: Şimdi Bursa'da gençlerin tramvayın arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk Bursalılar tarafından görüntülenmiş ve bize de ulaştırılmış. Hatta haber merkezlerine de ulaşmış o fotoğraf. Zaman zaman bize de geliyor. Sadece maalesef Bursa'da değil, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte benzer şeyleri görüyoruz. Ve son derece tehlikeli. Olay Merkez Osman Gazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hareket halindeki tramvayın arkasına tutunan gençler metrelerce bu şekilde ilerliyor. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor bunlar ve bu tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşlar görüyor, cep telefonu kamerasıyla haber merkezlerine ulaştırıyor. Çocuklarla, gençlerle ve gelecekle daha yakından ilgilenmek zorundayız. Onları daha bize ait, bize özgü kurallar, kaideler ve müfredatlarla eğitmek zorundayız. Lakin bugüne değin izlediğimiz bir kısım eğitim politikalarının yanlış, hatalı, eksik ya da gedik olduğunu yaşayarak öğrendik değil mi efendim? Yani gördük. Önemli diye adettiklerimizin aslında önemsiz halde olduğunu beraberce gördük. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların aslında hiç ehemmiyetinin olmadığını da maalesef gördük. Bazı şeyleri yanlış tanımladığımızı, yanlış anlattığımızı da maalesef gördük. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesi. Buna göre artık ders kitaplarında Orta Asya yerine Türkistan kelimesi yer alacak. Coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları denilecek. Mavi vatan, gök vatan ve yeşil vatan kavramları da yine aynı ders kitaplarımızda yer alacak. Hatta almak zorunda. Bu kadar mı? Değil canım, olur mu bu kadar? Bizans yerine Doğu Roma denecek. Tehcir kanunu yerine sevk ve iskan kanunu ifadeleri kullanılıyor. Ege Denizi ifadesinin bazı bölümlerde adalar denizi olarak değiştirildiği de görülüyor. Coğrafyada ise mavi vatan, gök vatan, yeşil vatan kavramlarına sıklıkla işaret ediliyor. Matematik dersinde algoritma ve bilişim programa eklenirken sosyolojide yapay zeka, algoritmik ayrımcılık ve dikkat ekonomisi, akran nezaketi gibi kavramlara yer veriliyor. Felsefe dersinde ise konular öne çıkıyor. Teknoloji karşıtlığı, çevre etiği, yabancılaşma, kaygı, hakkaniyet, suç gibi başlıklar programa eklendi. Psikolojide psikolojik sağlamlık, özgüven, özsaygı, travma sonrası büyüme, duygu yönetimi, sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersinde sosyal medya bağımlılığı, teknolojik stres, akran zorbalığı, siber zorbalık, uyku düzeni, gıda güvenliği gibi güncel konular ön plana çıkıyor. Programda kimyasal bağımlılıklar ifadesinin de kullanıldığına işaret ediliyor. Yani ders kitaplarında dil devrimi dikkat çekiyor.
14: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
15: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
16: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
21: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
7: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
8: Şanlıurfa'da tarih yeniden yazılıyor. İnsanlığın ilk tapınağı Göbekli Tepe'de hava 23 derece. Burdur'da bin yıllık çeşmesi ile Sagalassos antik kenti ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 21, Gaziantep'te ise Fırat'ın bekçisi Rumkale keşfedilmeyi bekliyor. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
21: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
7: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
14: Vakıfbank Vinov sunar. Ekspertiz. Bir taşıtın, aracın, gayrimenkulün veya menkulün projesine, ruhsatına bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce takdirinin yapılmasıdır.
9: Vakıfbank Vinov sundu.
14: Burası Radyo 7.
16: Radyo 7.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
10: Reklam. Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat Yaz etkinliklerimiz kapsamında Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını ağırlıyor. Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızı yaşatıyoruz. Hasbahçe Güreş Sahası'nda 17 Mayıs Pazar günü saat 10'da başlayıp gün boyu sürecek yağlı güreş müsabakalarına tüm İstanbullular davetlidir. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
19: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
25: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
26: Bambim var benim.
25: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
27: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
28: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
29: Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
30: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
31: Nazarlar değmesin.
32: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
33: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
32: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
34: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
35: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
34: İnsan Vakfı.
36: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Hodri Meydan 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: %58'i gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk %58 seviyesinde ama özeti de şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde bir İstanbul klasiği yoğun trafiği görüyoruz. Haliç Köprüsü'nde hem Halıcıoğlu yönünde hem de Ayvansaray'da yoğun ve sırasıyla daha yoğun akış gözüküyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Yoğun akıcılar bu kadar demek isteriz ama değil. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar yoğun akıcı, sahil yolundan İstinye'den Beşiktaş'a kadar da yoğun akıcı. Lakin beterin beteri de var. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısım, Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na, Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 üzerinde Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar çok yoğun trafik var. Ancak yine E5'te Kartal'dan Kozyatağı'na kadar kent trafiği kilitli durumda. Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 çok yoğun trafikte her yerde çok iyi gider.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Arvento. 7 gün 7 sabah.
11: Ankara gündemi.
9: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın deme zamanı. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
9: 15 Mayıs Cuma sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
12: Başkan Erdoğan programıyla başlarım. Sınırların ötesine gideceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi var bugün. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki zirve. Türk dünyasının manevi şehri ilan edilen Türkistan'da. Ülkede önemli merkezler ve caddeler zirveye katılacak üye ülkelerin bayraklarıyla donatıldı. Program akışına bakarsak karşılama sonrası aile fotoğrafında yer alacak Başkan Erdoğan. Zirve oturumuna iştirak edecek. Zirvenin ana gündemi ise yapay zeka ve dijital kalkınma olacak. Dijital dönüşümde yapay zeka işbirliğine kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Türk devletlerinin ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi zirvenin ana gündem maddesi olması beklentiler arasında. Zirveye Başkan Erdoğan'ın yarısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Enhürman'da katılmasını bekliyoruz. Tabii Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov da orada olacak gün itibarıyla. Türkiye'ye dönersek CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İzmir'de olacak. İlk durağı Bayraklı, Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılış ve yeni araç filosu tanıtımına katılacak. Cuma namazını Bornova'da kılacak. Bunun yanı sıra Sarnıç Mescidi Aksa Camii yeni açılıyor. Bunun da açılışını gerçekleştirecek. Aynı camide de Cuma namazını kılacak. Daha sonra Doğanlar, Buca ve Karabağlar'da çeşitli açılışlara katılmasını bekliyoruz. CHP Genel Başkanı'nın Meclis Genel Kurulu olağan çalışmalarını hafta itibariyle tamamladı. Dün varlık barışını içeren kanun teklifinin 5. maddesinde kabul edildiğini ifade edelim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bugün bir programı görünüyor Ankara'da. Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret edecek. Malum yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların Ankara'ya sevkiyatta devam ediyor. Denetimlerinde sıklaştığını ifade edelim. Ankara gündeminden son başlığımız Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baktan olacak. Malum 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı haftası başlıyor. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Antkabir'i ziyaret edecek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
9: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.

0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 171,5 milyar dolar oldu. Rize Artvin Havalimanı hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den bu yana 4,2 milyon yolcuya hizmet verdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den ciddi tepki yükseldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle, işgalciyle beraber Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'le kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Kudüs günü kapsamında düzenlenen provokatif bayrak yürüyüşüne katılmak isteyen çok sayıda İsrailli işgalci Mescid-i Aksa'nın Mağrip kapısı önünde toplanmıştı. Yerleşimcilerin daha sonra Burak yani ağlama duvarı giriş yakınlarında bir araya geldiği ardından Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlediği görülmüştü. Aşırı sağcı İsrailliler 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl yürüyüş ve çeşitli eylemler düzenliyor. İsrail 1967'deki 6 gün savaşında da Kudüs'ün doğusunu işgal etmişti. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor değerli dinleyiciler. İsrail işgal devleti, terör devleti hiç tereddütsüz durum böyle. 14 Mayıs Filistinler için 78 yıllık yıkımın ve nekbenin simgesi. Provokasyonlar da bir yandan devam ediyor. Ayrıntıları ise şöyle.
4: Nekbeden bugüne uzanan bu süreçte işgal, sürgün ve katliam siyaseti hiç durmadı. Gazze'de yaşanan son yıkım, 1948'de başlayan zulmün bugün de devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Provokasyon bu kez Mescid-i Aksa'da yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Necef ve Celil'e Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail basını Wasserlauf'un bunu Kudüs günü için yaptığını söyledi. Bakanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verilmesini istediği ve Ben-Gavir'in çizgisini sürdürme çağrısı yaptığı aktarıldı. Ankara'dansa sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı. Bu provokasyonun bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı vurgulandı. Batı Şeria'da da gaspçı işgalcilerin saldırıları sürdü. Ramallah yakınlarında tarım arazileri ateşe verildi. El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta da evlere baskın düzenlendi. Saldırılarda bir Filistinli ile yabancı bir aktivist darp edilerek yaralandı. Nablus'un güneyindeki Burin beldesinde de yerleşimcilerin bir eve saldırdığı bildirildi. 14 Mayıs 1948'den bu yana geçen 78 yıl boyunca değişen sadece yöntemler oldu. Nekbe ile başlayan zorla yerin denetme, baskın, işgal ve yıkım siyaseti bugün de Filistin topraklarında sürmeye devam etti.
3: Küresel Sumut filosu hazırlıklarını tamamladı ve 54 tekne Gazze'ye ulaşmak, ablukayı kırmak için Akdeniz'e açıldı. Renkli yelkenleri, Filistin bayrakları ve güvertedeki hareketlilikle o filo yeni bir yolculuğa başladı.
4: Halatlar çözüldü. Bekleyiş sona erdi. Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye gitmek üzere demir aldı. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan filo 54 teknelik konvoyla Akdeniz'e açıldı. Marmaris'te lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler seyir öncesi kaptanlarla son teknik toplantıyı yaptı. Güvertelerde son kontroller yapıldı, halatlar bağlandı, ardından tek tek çözüldü. Renkli tekneler üzerlerindeki Filistin bayraklarıyla peş peşe hareket etti. Teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan denize açıldı. Filoda 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte farklı ülkelerden gelen katılımcılar Gazze'ye ulaşma kararlılıklarını sürdürüyor.
3: Yaptırım uyguladılar. Şimdi o yaptırımın yerini işbirliği aldı. 2019 yılında Türkiye'ye kamera yaptırımı uygulayan ve kamera satışını iptal eden Kanada bu kez drone alımı için devreye girdi. Ottawa'nın Türk insansız hava araçları satın almayı değerlendirildiği ifade ediliyor. Değerli dinleyiciler, hatırlayacaksınız. Kanada İHA'lar için üretilen elektrooptik ve kızılötesi kameralarını kullanıyordu Baykar ve TUSAŞ. Uluslararası baskılara dayanamadı Kanada ve o siparişleri iptal etti. Türkiye ile olan işbirliğini askıya almıştı. Artık kendi kamera üretimine başladı. Ardından Türkiye, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera sistemi 10'dan fazla ülkeye şimdilerde satılıyor. Aradan geçen 7 yılın ardından Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını engelleyen aynı ülke, yani Kanada, bu kez Türk askeri insansız hava araçlarını satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili bir yetkili, Kanada gözetleme amaçlı orta irtifa uzun vadede kalışlı olan insansız hava araçlarını satın almakla ilgileniyor, diyor. Türkiye'den İHA satın almaya doğru iş evrildi. Güçlü olmak zorundasınız her şekilde. Türkiye ve İngiltere NATO'nun taşıyıcı sütunları diyen isimse NATO askeri temsilcisi Tuğgeneral Eldon Miller. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye'nin ittifaka kattıklarına bakarsanız stratejik konumu açısından dünyanın birçok farklı bölgesi arasında hayati bir köprü görevi gördüğünü anlarsınız. Bir bakıma İngiltere ve Türkiye'nin ittifakı iki ucundaki taşıyıcı sütunlardır ve bunu sık sık söylüyoruz. Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı ülkelerimiz coğrafi olarak bu alanda konumlanmış durumda, diyor. Türkçesi şu: Miller, NATO'nun askeri temsilcisi, İngiltere temsilcisi Tuğgeneral Eldon Miller, Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun taşıyıcı sütunları olduğunu ısrarla söylüyor. O yüzden güçlü olacaksınız diye ekliyorum size. Peki, devam edelim şimdi haberlerimize. Norovirüs gerçeği var. Yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakalarının ardından bu kez de Fransa'da bir yolcu gemisinde norovirüs endişesi yaşandı. Gemideki 1700'den fazla kişi karantina altına alındı. Norovirüse yakalanan bir yolcunun hayatını kaybettiği bildiriliyor.
4: Hantavirüsün şoku atlatılmadan başka bir virüs ortaya çıktı. Yine bir yolcu gemisi karantinaya alındı. Fransa'nın Bordeaux limanında demirli bulunan yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edildi. Yaklaşık 1700 yolcunun bulunduğu kruvaziyer gemisi karantinaya alındı. Gemideki yolcuların mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri gösterdi. Bunun üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk incelemede vakaların norovirüs kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Kesin nedenin belirlenmesi için laboratuvar analizleri yapıldı. Yetkililerin açıklamasına göre bir yolcunun norovirüs şüphesiyle hayatını kaybetti. Ardından gemideki 1700'den fazla yolcu ve mürettebat karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri 90 yaşındaki bir yolcunun öldüğünü ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini duyurdu. Gemi salı günü Bordeaux limanına demirlemişti. Sağlık krizi öncesinde geminin İspanya'ya hareket etmesi planlanıyordu. Yolcu gemisi 6 Mayıs'ta Shetland adalarından ayrıldıktan sonra Kuzey İrlanda'da da Belfast, İngiltere'de Liverpool ve Fransa'daki Brest limanlarında mola verdi. Norovirüs kusma ve ishale neden olan ve oldukça bulaşıcı bir gastroenterit türü olarak biliniyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir operasyon var. Toplam 19 kişinin gözaltına alındığına dair de yeni bilgiler geliyor. Radyolarını en yüz açanlar için tekrarlayalım efendim. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlendi o operasyonlar. İlk etapta 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada da en az 7 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6 ihalede iş ve işlemlerin usulsüzlüğü iddiasıyla İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve gözaltıların devam ettiği haber veriliyor. Gelen son bilgi en az 19 kişinin gözaltında olduğu yönünde. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi evlat acısını ardından bir de tehditlerle mücadeleyi göğüslemek zorunda kalmıştı. Aileden para isteyen, adreslerine sürekli ekip ve kurye gönderilen 18 yaşındaki sanık hakim karşısındaydı. Mahkeme kararını açıkladı. Sanık hakkında toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
4: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı kaybeden aile evlat acısının ardından bu kez tehdit mesajlarıyla sarsıldı. Telefonlar susmadı, korku dolu mesajların ardı arkası kesilmedi. aileyi hedef alan 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında mahkeme kararını verdi.
5: Hakimin kararı oldukça tatmin edici. Tehdit suçuyla, tehditle yağma suçu işlenmiştir.
4: Türkiye'nin konuştuğu olay 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de yaşanmıştı. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası acılı aileye yönelik tehdit ve baskılar başladı.
6: Benim en acılı günümde, en zor günlerimde evime papuç gönderdi. Evime kurye gönderdi. Toplamda 4 tane. İtfaiyeyi 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Ambulansı gönderdi. Bütün aileyi tehdit etti.
7: Para istedi. Atlas'ın ona dair borcunun olduğunu söyledi. Ne kadar bir para istedi? 40 bin lira.
4: Ölüm tehditleri alan aile soluğu emniyette aldı. Diyarbakır'da yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan Kazıcı duruşmada pişman olduğunu söyledi. Ancak mahkeme bu savunmayı yeterli bulmadı. Sanığa nitelikli yağma suçundan 4 yıl 2 ay, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundansa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Böylece Muhammed Yusuf Kazıcı toplam 6 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
5: Mağdur ailelerini bu şekilde rahatsız eden kişilere kişiler için caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Tutukluk halinde devamına karar verildi.
7: Yasanın çıkmasını bekliyoruz. Emsal karar bekliyoruz. Kimsenin çocuğu, hiçbir aile mağdur olsun istemiyoruz. Kimsenin çocuğundan ayrı yaşasın istemiyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz.
8: Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Su altında kalan ilçe merkezi hurdalığa dönmüş durumda maalesef. Kullanılamaz hale gelen çok sayıda araç 7 Emin garajına kaldırıldı. Vatandaşların acil ihtiyaçları için tam 50 milyon lira gönderildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortumsa Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirmiş durumda. Evlerin %80'inin ağır hasar aldığı da kaydediliyor. Yani Havza'daki sel, Sungurlu'daki hortum dikkat çeken gelişmeler, ama Türkiye öyle farklı bir ülke ki Antalya'da da sıcaklıklar artınca denize ve deniz kenarlarına olan hücum arttı. Denizle ilk buluşma sezonun ilk başlangıcı olarak dikkat çekti. Yalnız sarı kodlu uyarı var, hem de meteorolojinin 11 il için verdiği bir uyarı bu. İç Anadolu'nun doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında, Osmaniye'de, Hatay'da, Kahramanmaraş'ın batısında, Bitlis'te, Van'da, Hakkari, Şırnak ve Siirt'te sağanak yağışlara işaret ediliyor. Hava sıcaklığının batıda artacağı söyleniyor. Birkaç derece iç ve doğu kesimlerde ise azalacağı. Başka ayrıntılar da var. Onu da son raporla Furkan Bayraktar paylaşıyor.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
10: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 20, Edirne 24, Bursa 21, İzmir aralıklı sağanak yağışlı 26, Denizli 23, Muğla 25, Antalya aralıklı yağmurlu 26 derece, Adana 24, Hatay 20, Ankara parçalı bulutlu 17, Konya 22, Sivas 13, Düzce 19, Samsun sağanak yağışlı 16, Trabzon 18 derece, Erzurum 15, Malatya sağanak yağışlı 17, Van 16, Diyarbakır 22, Mardin 20, Şanlıurfa sağanak yağışlı 23 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 43, Bakü 24, Paris 13, New York 20 derece.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Bizi sabah 7'den bu yana dinlediniz, takip ettiniz. Eksik olmayın, yorumlarınızla, tecrübelerinizle desteklediniz. Hatta bazen de ufuk açıcı mesajlarınızla arkadaşlık ettiniz. Böyle olmasından çok mutluyuz. Ama sizinleyken süre inanılmaz hızla akıyor, geçiyor, geride kalıyor. Her birinize tek tek teşekkürler. Okuyamadığımız mesajlarınız için de kusura bakmayın lütfen. Bazılarını simgesel olarak aktarmış olalım. Avusturya'da Yusuf Keskin bizi dinliyor. Ha şimdi Denizli'ye gelmiş Yusuf Bey. Peki hoş geldiniz diyelim, selamlar gönderelim. Bir başka dostumuza yine günaydın diyelim, bizi takip eden ve hayırlı cumalar diye mesaj gönderen Gökmen Taşdemir'e günaydın ve hayırlı cumalar. Vallahi kahvaltı sofrasında annemle beraber daima sizi dinliyorum. Annem çok yakın ve sıkı takipçiniz diye ekliyor. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Sağlık ve afiyet diliyoruz. Hayırlı cumalar efendim size de. Üzeyir Koçak'a çok teşekkürler. Bayram haftasında 1,5 günlük idari izin
3: talebi var bizde diyor. Bizi duysunlar diye ekliyor. Özel anaokullarında emek verenlerin adına yazmış bunu. Elazığ'da Murat Bey dinliyor. Zeybeğimize göz koymuşlar. Biz de onların yerel oyunlarına göz koyalım diyor. Ama aferin, onların olsun yerel oyunları. Bizden bu kadar. Hepinize çok teşekkürler. Yeni haftada buluşalım. Ben Mehmet Can. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşçakalınız.
11: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
12: Arjavit, Arjavit, hep ileri git.
13: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
14: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
13: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
15: Burası Radyo 7.
16: Radyo 7.
17: Reklam.
18: Kağıthane Belediyesi olarak geleneksel Sadabat yaz etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğinde eğlence dolu bir gün, ikramlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Hasbahçe Stadı'nda 16 Mayıs Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek uçurtma şenliğinde çocuklarımızın heyecanına ortak olmaya tüm ailelerimizi bekliyoruz. Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı.
19: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
20: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
21: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
22: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
23: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
17: Reklam.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hodri Meydan 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Güncel Kılçık Hocam.
6: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'u
7: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi. Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Kodri Meydan 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
12: gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
13: lazım. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
14: Bir reklam.
15: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
16: Reklam.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Bu cuma sabahında mikrofon başında yerimi aldım. Harika şarkılarla, türkülerle sabahınıza eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Bugünkü programı 3 büyük ustayla açtım. Sırasıyla Özdemir Erdoğan, Barış Manço ve hemen ardından da Erkin Koray. Radyo 7'de Türkiye'nin en iyisindeydi. Ben kaliteli müzik dinlerim, ben iyi müzik dinlerim arkadaş, tarz ayrımı yapmam diyenler hafta içi her sabah Erkan'la Çok Canlı'da bu programda buluşuyor. Şimdi türkülerin ustası Neşet Baba'yla devam edeceğiz. Ve bugün bu şarkılardan, türkülerden biri bizden size gelecek. Yani o zaman sıradaki şarkı Sana Gelsin bölümü olacak. Siz bana adınızı ve hangi şehirde dinlediğinizi yazacaksınız. Sadece o kadar. İsim, şehir. Bakalım ben size adınızı anons ederek hangi eseri göndereceğim. Haydi Neşet Usta'dan bu eserimizi dinleyelim. Ardından bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim.

Her gün farklı bir bölüm oluyor. Bugün o zaman sıradaki eser sana gelsin diyeceğiz. Ve bana yazan dostlar isimlerini radyosunda duyacaklar. Ben isimlerini söyleyerek güzel bir eseri göndereceğim. Bakalım şansıma hangi eser gelecek diyorsanız yapacağınız şey çok kolay. Bunun için 10 saniye vaktinizi ayırmanız yeterli olacak. Instagram'da önce beni bulun, eğer takip etmiyorsanız. Instagram'da Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. Ve profilimde paylaştığım en son hangi fotoğraf varsa o paylaştığım son fotoğrafın altına sadece kendi adınızı, lütfen ikinci bir isim yazmayın çünkü sıradaki şarkı sadece senin için olacak. İsim, şehir, bu kadar. Adınızı ve hangi şehirde dinlediğinizi yazıyorsunuz. Ben de güzel bir eseri gönderiyorum size. Instagram'da Erkan Onur Koç hesabına. Buyurun.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Velcare Seramit Komplek. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçuk Hocam.
7: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 100 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam.

bu sabah da güne Radyo 7 ile başladık. Gönder bakalım Erkan Koç sıradaki şarkıyı. Şansıma hangisi gelecek diyenler kimlermiş? Haydi bakalım. Recep Kahramanmaraş'tan, Konya Akşehir'den Seyit, Samsun'dan Semra, Hollanda'dan Sibel Şahin, Konya'dan Mustafa Aktay, Ankara'dan Resul, Almanya'dan Sevinç, Adana'dan Mevlüt, Bitlis, Tatvan'dan Rümeysa, Alper Akça Antalya'dan, İstanbul'dan Hüseyin, Bircan Ankara'dan, Çorum'dan Dilek ve Zübeyde Ankara'dan.

Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. Türkiye Radyo 7 dinliyor. İşte gelen mesajlar. Burdur'dan Baysan, Ankara'dan Mehmet Savaş, Gaziantep'ten Mustafa Yakup, Kayseri'den Güllü Yürekli, Alanya'dan Emine Çakmak, Almanya Stuttgart'tan Berk, Bursa'dan Cevdet, Kayseri'den Yavuz, Antalya'dan Mustafa Yiğit, Burdur'dan Yasemin, Hollanda'dan Nurhan, Bursa Orhan ilinden Elçin, Bilal Kaplan Hatay'dan, Kırıkkale Keskin'den Deniz, Mustafa Gözcüoğlu Ankara'dan.

Biraz şarkılar, biraz türküler diyoruz ve şimdi türkülerden bir demet gelsin. İlki kimler için? İstanbul'dan Bircan, Antalya'dan Tevfik, Ankara'dan Muhittin, Manisa'dan Uğur Dirim, Erzurum'dan Suna, Arsuz'dan Emire, Konya'dan Melek, Zonguldak'tan Ayten, İzmit Meryem, Aksaray'dan Murat Kara, Fransa'dan Ahmet Palas, Hollanda'dan Riza, Alanya'dan Ayşe ve Mersin'den Sultan.

Hemen peşine gelsin şöyle yakışacak bir türkü daha. Şöyle bir bakıyorum. Sayfayı yenileyeceğim çünkü bu nefis türkümüzü de armağan edeceğim, dostlar olacak. Bugünkü programda o zaman sıradaki eser sana gelsin diyoruz. Belçika'dan Yalçın Gülderen, Konya Selçuklu'dan Seyit, Balıkesir'den Erol, Denizli'den Emine. Bir arkadaşımız aynı mesajı 50 defa yazmış. O nedenle benim de işimi zorlaştırdı. Teşekkür ediyorum kendisine. Adını da anons etmiyorum. Tek mesaj yazmanız yeterli. Aksaray'dan Nedim Tosun, Çorum'dan Öznur Eker, Rukiye Balkaya Kayseri'den, Konya Ereğli'den Bircan, Afyon Karahisar'dan Şerife, İzmir'den Abdullah Şimşek, Konya'dan Serpil, Yozgat Çandır'dan Ahmet, Almanya'dan Aslı Güven, İskenderun'dan Mehmet Bulut ve Akşehir'den Mustafa Karapınar.

Şimdilik bir türkü daha dinleteyim, ardından tarzımızı değiştireceğiz. Sıradaki türkümüz kimler için? Bursa'dan Ferran, İzmir'den Murat Koç, Şanlıurfa'dan Kadir, Aksaray'dan Türkan, Denizli'den Aysun, Burhan Ankara'dan, Manisa'dan Cansu, Bursa'dan Seda Erdoğan, Kayseri'den Demet Yaşar, Zonguldak'tan Barış Altuntaş ve Ankara'dan İbrahim

Programda tam olarak bir saati geride bıraktık ve ilk saatimizi bu güzel eserlerle bitirdik. Şimdi ikinci saatimiz Müslüm Gürses'in söyleyeceği şarkıyla başlıyor. Ve bugün adlarınızı anons ederek sıradaki şarkıyı size gönderiyorum. Denizli'den Yeşim, Kütahya'dan Halil, Konya'dan Dilek, Denizli'den Gültekin, Gaziantep'ten Esra, Kahramanmaraş'tan Hakan, Denizli'den Yiğit, Bafra'dan Müzeyyen, Avusturya'dan Maviş, Gaziantep'ten İlhan, Denizli'den Mehmet Ali, Manisa'dan Murat, Ünye'den Aynur, Manisa Demirci'den Fatma, İskenderun'dan Güllü, Aksaray'dan Emre Keskin, Kayseri'den Nalan ve İstanbul'dan Köksal. Bu şarkı sizler için gelecek. Ve radyomu yeni açtım, benim de adım anons et, bana da bir eser gönder diyenler ama nereden yazacağım bilmiyorum diyorsanız, bu şarkıdan hemen sonra bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim.

0: sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Müslüm Gürses'ten sonra dinleteceğim sanatçı yine çok güçlü bir yorumcu olacak ve Kibariye seslendirecek sıradaki eserimizi. Kimler için? Konya'dan Furkan, Eskişehir'den Hülya, Manisa'dan Alev, İstanbul'dan Oktay, Çorum'dan Gülşen, Samsun'dan Hasan Sarıoğlu, Afyon'dan Hidayet, Mersin'den Kübra, Kayseri'den Hilmi, Çorum'dan Sedat, İstanbul'dan Serap, yine İstanbul'dan Duygu, İzmir'den Süleyman, Çorum'dan Ali Bulur, Erzurum'dan Nermin ve Başmakçı'dan Beyza. Bu eser sizlere gelecek ve az önce söylemiştim, ben de yazmak istiyorum diyenlere bana nereden yazacaklarını söylüyorum. Instagram'dan bugün için bana ulaşabilirsiniz. O zaman sıradaki şarkı sana gelecek yazdığın takdirde. Bakalım şansıma hangi eser gelecek diyorsan, Erkan Onur Koç, Erkan Onur Koç hesabına geliyorsun ve paylaştığım son fotoğrafın altına sadece kendi adınızı ve şehrinizi yazıyorsunuz. İsim, şehir.
2: Neden hep susuyorsun?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
3: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda doğar.
4: Temizlik doğasında var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Güneşle

0: yoktan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: O zaman bu şarkımız kimler için? Haydi bakalım hemen. Çanakkale'den Cemile, Bursa'dan Nebahat, Antakya'dan Muzaffer, Kastamonu'dan Cihat, Afyon'dan Çağrı, İstanbul'dan Türkan, Şırnak'tan Reyhan, Dirmil'den Hülya Hilmi, Kayseri'den Samet, İstanbul'dan Sedat, Diyarbakır'dan Ebru, Çarşamba'dan Mustafa ve Ankara'dan Seyit.

Giresun'dan Ayşe, Tekirdağ, Kapaklı'dan Merve, Balıkesir'den Müzeyyen, İzmir'den Ayşe, Bursa Orhan elinden Selvin, Antalya'dan Raşit, Kayseri'den Hilmi, Konya Akşehir'den Şaban, Çorum'dan Yeşim, Sivrihisar'dan İbrahim, Adana'dan Semih, yine Adana'dan Rahmi, Antalya'dan Meral, Avusturya'dan Berat, İzmir'den Derya, Arsuz'dan Erdem ve Bursa'dan Gazi.

Manavgat'tan Turgut, Yalova'dan Aynur, Kayseri'den Osman, Denizli'den Elif, Seyrantepe'den Yusuf, Muş'tan Mücahit, Kocaeli'nden Serhat, Kayseri'den Hatice, Kütahya'dan Neslihan, Figen Aksaray'dan, Akşehir'den Münevver, Ankara'dan Hilal, İnegöl'den Sıdıka, Çorlu'dan Nurcan, Alanya'dan Sedef, Ankara'dan Rukiye, Zonguldak Kilimli'den Selda, Kütahya'dan Naciye, Esenyurt'tan Semih ve Sakarya'dan

Her tarz müziğin en iyilerini hafta içi her sabah 9-11 arasında Radyo 7'de bu programda Erkan'la Çok Canlı'da dinleyebilirsiniz. Bugün ilk defa aramıza yeni katılanları görüyorum. Mesajlar arasında yeni isimler var. Aramıza Radyo 7'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan böyle hafta içi her sabah bekliyorum sizleri ona göre. Şimdi şarkılardan türkülere geçelim ve öyle güzel bir türkü gelecek ki sevgili dostlar. Hemen armağan da edeceğim tabii ki. Almanya'dan Enes, Ankara'dan Safiye, Kayseri'den Zeynep, Elazığ'dan Emre, Kahramanmaraş'tan Serdar, İzmir'den Sada, Kayseri'den Cengiz, Tekirdağ Kapaklı'dan Azize, Afyon'dan Ahmet, Çorlu'dan Zekiye, Ankara'dan Ersin, Amasya'dan Hüseyin, Kayseri'den Şevket, Denizli Acıpayam'dan Hasan, Afyon'dan Zeki, Manisa'dan Tanju,

Isparta'dan Fatime, Antakya'dan Eşref eserimiz de gelsin. Kütahya'dan Kadriye, Suriye'den Muhammed, Sultan Gazi'den Gonca, Zeliha Çorum'dan, Muğla'dan Hasan Ali, Samsun'dan Okan, Manisa'dan Hacer, Konya'dan Makbule, Afyon'dan Suat, Aksaray'dan Pervil, Afyon Karahisar'dan Ahmet Kurt.

Son bir türkü daha dinleteceğim, ardından tarzımızı değiştireceğiz ve bu türkümüzde kimler için olacak söyleyeyim. Bugün sadece sıradaki eser senin için diyoruz. Şanlıurfa'dan Yazgül, Konya Akşehir'den Emirhan, Muğla'dan Yiğit, İzmir'den Sabit, Konya'dan Ferdi, İstanbul'dan Ferhat, Tarsus'tan Mühibe, Kütahya'dan Nuri, Kastamonu'dan Havva, Gaziantep'ten Ayşenur ve İskenderun'dan Candan.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca plan.
5: Veni Vidi Göz.

0: ve bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son bölümüne girmiş bulunmaktayız. Son 21 dakika değerli dinleyenler. Ferdi Tayfur'la devam edeceğiz. Kimler için geliyor şarkımız? Bahçeli Evler'den Emine, Çorum'dan Emel, Bursa'dan Tülay, Ankara'dan Merve Yılmaz, Manisa'dan Duygu, Kocaeli, Gölcük'ten Saniye, Kahramanmaraş'tan Nazan, Malatya'dan Onur, Konya'dan Huzeyfe, Afyon Karahisar'dan Yusuf, İzmir Ödemiş'ten Erol, Gaziantep'ten Berkay, Samsun'dan Harun, Trabzon'dan Nurgül ve Ankara'dan Ayşe. İçin.

Mikrofonu bir ustadan bir başka ustaya geçiyor. Ferdi Tayfur'dan sonra Kamuran Akkor'dan çok güzel bir şarkı gelecek. Kimler için? Ankara'dan Ayşenur, yine Ankara'dan Bedriye, Afyon'dan Hidayet, Aksaray'dan Neşe, İzmir'den İbrahim, Van'dan Yasemin, Sivrihisar'dan Mehmet, İstanbul'dan Yusuf Çetin, Bursa'dan Güneş, Ankara'dan Ümit, Alanya'dan Mustafa Özçetin, Antalya'dan Sadiye ve Dört Yol'dan Hilal Burhan.

Hemen peşine çok yakışacak bir eser daha geliyor. Kimler için? Nevşehir'den Nermin, Denizli'den Hülya, yine Denizli'den Giray, Saray'dan Enes, Hendek'ten Remzi, Bafra'dan Esat, Afganistan'dan Turgay, Antalya'dan Saniye, İstanbul'dan Sultan, Antalya'dan Zeynep, Muğla'dan Yiğit, Balıkesir'den Kenan, Yozgat'tan Rıfat, Ankara'dan Melek, Antalya'dan Tahir ve Amasya'dan Zekiye.

Programın sonuna geldik. Son iki şarkı sizlere dinleteceğim. Özgün müzikten olacak eserler. O zaman sıradaki eser size gelsin dediklerimiz bakalım kimler? Urfa'dan Neslihan, Erzincan'dan Ferhat, Tekirdağ'dan Metin Arabacı, İzmir Torbalı'dan İzzet, Kocaeli'nden Arife, İstanbul'dan Hatice, Avusturya'dan Leyla, Alanya'dan Erdal, Malatya'dan Serhat ve Elazığ'dan Muhammed.

Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli dinleyenler, ben Erkan Koç, müsaadenizi istiyorum. 2 saat boyunca müziğimizin en seçkin örneklerinden oluşan bir listeyle sizlere eşlik ettim. Umarım keyif almışsınızdır bugünkü dinlettiğim şarkılardan. Ve son şarkı, sizlere güzel bir gün diliyorum. Kazasız belasız hayırlı bir gün sizlerin olsun. Sevdiklerinizle beraber keyifli bir hafta sonu da sizin olsun ki pazartesi sabahı yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşalım. Hoşça kalın.

0: Yedi. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik.

0: tek doğasında var.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

0: Gözlerim yaşlı.
1: Gezer dururum, ağlar dururum, gözlerim yaşlı. Böyle bazı şarkılar insanın içine doğru gelir değil mi? Bu şarkı da onlardan biri. Böyle kalabalığın içinde yürüyorsun ama aklın başka yerde, gönlün başka zamanda. Daha nasıl anlatsın? Herkes seni görüyor ama içindeki yorgunluğu bilen yok. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

şarkıların içine şöyle bir bakıyoruz. O cümlelerin içinde kırgınlık var, teslimiyet var. Sevdiğinin bir sözüyle efendim pek çok şey göğe çıkarken bir tavrıyla da yere inebiliyor değil mi? Böyle en kötüsüne değer vermekten vazgeçmeyin, değersiz hissetmek, oradan vazgeçenler işte. Karşı tarafın ne hissettiğini de şöyle empati kurarlarsa durum çözülür mü bilmiyorum. Türkiye'nin en iyi radyosu burası, Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları ve özlenenler tabii ki doğru frekansta.

Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Kim nerelerde bizleri dinliyor? Kim bugün hayatın telaşı içinde? Şöyle aman bir nefes alayım, şöyle radyomu açayım diyor. Yolda olanlar, çalışanlar, çayını kahvesini alanlar, şöyle bu ses de bana iyi gelecek diyenler. Sevgiler, selamlar sizlere. Radyo 7'de buluşuyoruz biliyorsunuz mesajlarınızla birlikte. 0507-977-0101 an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz şöyle bir kare fotoğrafla buyurun isimleriniz ve bulunduğunuz yerlerle. Tabii ki Radyo 7 Instagram var, son paylaştığım fotoğrafın altına. Efendim yine mesajlarınızı iletip isimlerinizi de yazın, biz de bu güzel şarkılara eşlik edelim.

Ah canım benim, sol yanım ya. Hani böyle hayatımıza giren birileri öyle bir dokunuyor ki, o insan olmaktan da çıkıyor, alışkanlık haline geliyor. Ne bileyim, böyle insanı sakinleştiren bir his olabiliyor. Hani böyle kalabalığın içinde oluyorsunuz, aklınıza düşüyor. En mutlu anınızda bile hani bir tarafınızda o oluyor, onu düşünüyorsunuz. Hani her zaman söyleriz ya, bazı bağlar anlatılmıyor. Ne tamamen vazgeçiyorsunuz, ne kolay unutuyorsunuz. Bazen de en çok hani yanında kendisi gibi olabileceği kişiyi özler ya insan. Belki de bu yüzden hani sol yanım diyoruz. Kalbe en yakın yere herkes dokunamıyor.

0: Alı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,55, avro 53,10, gram altın 6702, çeyrek altın 11.012 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.409 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Vallahi yılların unutulmaz şarkıları. Ay, çocukluk şarkısı deyin, gençlik şarkısı deyin. Ama 90'lar. Sana hasret gideceğim. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe

Böyle hani şarkıyı dinlerken insanın aklına eski şarkıları zaten seviyoruz ama kırgın ama vazgeçmeyen dönemler vardır ya, böyle çok saf, yani çok güzel. Böyle biraz sitem, biraz özlem, biraz unutamadım duygusu. İşte bazı sözler bağırmadan dokunuyor ya insana, o şarkı da onlardan biriydi şimdiki gibi.

İyi yayınlar dilekleriyle Gaziantep'te İbrahim Halil Durmaz var. Sıradaki şarkıyı ekip arkadaşları var. Emre ve Emircan, onlar da bizleri dinliyorlar. Onlar için armağan ederiz, tabii ki ederiz. Hollanda Rotterdam, sıradaki şarkıyı kalbinin sahibine Sivas'a Engin Güles, ona armağan edeceğiz. Ah, Eda'ymış, adaşım göndermiş mesajı. Tabii ki yollayalım hemen.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlayarak Türkistan şehrine geçti. Zirvede Türk dünyası arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliği adımlarının görüşülmesi bekleniyor. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondaj görevi için Filyos Limanı'ndan demir alarak yola çıktı. Enerji Filosu'nun bu yeni üyesi, bölgedeki doğalgaz arama faaliyetlerine stratejik bir güç katacak. Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat işlemlerinde rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapı ve iskan belgelerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülen dosyalar mercek altına alındı. Tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Özgür Özel hakkındaki iddialarıyla ilgili savcıya ek ifade vereceği öğrenildi. Yalım'ın kurultay sürecine dair daha önceki iddialarına yeni detaylar eklemesi bekleniyor. Samsun merkezli sahte E-Devlet ve TOKİ sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Vatandaşları resmi kurum sitelerini taklit ederek mağdur eden şüphelilerin dijital materyalleri incelemeye alındı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen sahte pırlanta operasyonunda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kıymetli taş piyasasında dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayan şebekenin faaliyetleri tamamen durduruldu. Kurban Bayramı yaklaşırken hayvancılığın merkezi Ağrı'dan batı illerine yönelik kurbanlık sevkiyatı tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yola çıkan hayvanların sağlık raporlarını ve küpe kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Tokat-Çat Karayolu'nda meydana gelen heyelan sonrası ulaşım her iki yönde de tamamen trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolun yeniden açılması için çalışma başlatırken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 20, İzmir 26, Antalya 23, Samsun 16, Iğdır 22, Şırnak 18 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım ödemelerinin yatmaya başladığını açıkladı. Ücretli çalışan sayısı Mart'ta yıllık %1,8 arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2600 personel alımı yapacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlemeye ve sevdiklerimize ihmal etmiyoruz. Onları da göndermeye devam edeceğiz bu şarkının sonrasında.

Hemen şöyle bakıyorum, bu fotoğraf kimden gelmiş? İsimlerinizi yazarsanız ben de bakarım. Sıradaki şarkıyı arkadaş Erol'a armağan etmek istiyor. Bugün doğum günüymüş. Ay ne güzel, Hollanda'da Sibel Hanım göndermiş. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun, böyle beraber geçireceğiniz duyuyorsa sevgilerimizi iletelim.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo 7'de Eda abla seni severek dinliyoruz demiş. Elif çok teşekkür ediyorum. Böyle hanımlar harıl harıl çalışıyorlar. Bir taraftan da bizleri dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum. Çorum'da bizleri yine severek dinleyen annesi Şerife Gökçe bir sonraki şarkıyı armağan ediyor. Annesine peki ama siz kimsiniz? Keşke isminizi de yazsaydınız. İyi yayınlar dilekleriyle İzmir'de Sevcan Hanım var. Menemen'deki eşi Ercan Akkaş için şarkı rica ediyorum. Onu çok özledim demiş. O zaman Allah kavuştursun diyelim biz de. Ömer Çağlın Ankara'da. Kim o? Fatih Bülbül ve Büyük Küçük Kayınço, Büyük Kayınço. Talha Eren. Ha, doğum günleri. Her ikisine de efendim sağlık, mutluluk, huzur diliyorum demiş. Biz de efendim güzel seneleri olsun diyelim. Doğum günlerini kutlayalım. Onlar için bir şarkı yayınlar mısın? Yayınlarım tabii.

zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

0: Saatler. Vakıf Bank'la program devam edecek.
1: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
2: Şanlıurfa'da tarih yeniden yazılıyor. İnsanlığın ilk tapınağı Göbekli Tepe'de hava 23 derece. Burdur'da bin yıllık çeşmesiyle Sagalassos antik kenti ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 21, Gaziantep'te ise Fırat'ın bekçisi Rumkale keşfedilmeyi bekliyor. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
1: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Senin yanında Akbank.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
16: Peugeot.
17: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
18: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri,
19: Bir Evim. Abi hayırlı olsun, bayağı da genişmiş.
20: Çocuklu aileyiz, maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
19: Kuzenimde de bir Jeep var abi, her yere gidiyor.
20: Abicim.
19: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
20: Abicim.
19: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
21: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Reklam.
22: Radyo 7.
0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı

herkese selamlarını ileten Mersin'de Tarsus'ta Tuğba Hanım, ay çok güzel bir manzarayla, bak diyor, çayım kahvem de yanımda, bu güzel manzara eşliğinde radyomu dinliyorum, harikasınız. Mesajları buradan mı gönderiyoruz diyen dinleyicimiz, evet doğru yerden göndermişsiniz, keşke şöyle devamını da gönderseydiniz. Evimizin kızı oldun vallahi, çok seviyoruz seni, sürekli dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Ayşe Hanım, en güzel şarkı bana gelsin mi? Gelsin vallahi, değil mi? Yakışıyor bize, gelsin, gönderiyor.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sevdiklerinizle birlikte paylaşıyoruz, değil mi? Ta uzak yollarda olanlar var, sizlerden haber bekleyenler. Onlara da sesleniyoruz. Hani böyle bazen sitem etmek istiyoruz, içimizdeki kırgınlığı dile getiremiyoruz. Onları da böyle şarkılara aracı olarak, radyomuz aracılığıyla iletiyoruz, değil mi? Duygularımızın en güzel tercümanıdır. Bazen böyle kendimize kızıyoruz ama olsun, kendimizi affetmekle başlayalım. Sonra karşı taraf mı? Karşı tarafı da böyle affettiğimizde üzerimizden o yükü şöyle bir atmış oluyoruz. Ama işte bu şarkıların sisteminin önüne geçemiyoruz.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Yalancı ayrılıklar yıkmaz tabii insanı. Asıl insanı yoran böyle gidip efendim giderken bile böyle içinizde kalanlar var ya. O yalancı ayrılıklar değil ama en çok gerçekten gitmeyen duygular var. Böyle hali hazırda yaşattığımız, işte onlar yoruyor hepimizi. Sonra diyoruz ki bu ayrılık olmaz. Hatta böyle ayrılık olmaz. İşte dedim duygularımızın tercümanı. Onlar bizi en iyi anlatanlardan. Bazen böyle dilimize gelip yuttuklarımız var ya, onları söylüyor.

0: böyle derde.
1: O yüzden böyle içimizde tutmak lazım değil mi? Böyle derde gülünür mü? Dost güler, düşman güler, yanında olmaz der. Aslında doğru söylüyor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda, Radyo 7'de gün boyu biliyorsunuz en sevilenleri dinlemeye devam edeceksiniz. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna geldik. Radyo 7'nin keyfini çıkarın. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
2: Burası Radyo 7.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak

0: seçeceğim. Velcare.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
0: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adaylarının belli olduğu iddia edildi. Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Fransa milli takımının Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Brezilya milli futbol takımında teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.362 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.54, Euro 53.11. Gram altın 6.673 lira. Brent petrolün varil fiyatı 111,32 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 07. kilometreleri, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Sertiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Açık bankacılık. Kullanıcılarının bir bankadaki finansal kuruluştaki finansal verilerini kendi rızalarıyla diğer bankaların veya finansal kuruluşların erişimine açmasıdır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat! Mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi!
5: Türksel gücünde 5G.
6: Reklam.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Yaşı 18'den küçük iki şüpheli tutuklandı. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğunun sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin aynı çevreden olduğu, çocuğu TikTok'ta istismar tuzağına çekip yemek ısmarlama vaadiyle kandırdıkları öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in Rojin Kabayiş'in telefonunun Çin'e gönderileceğini duyurması sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Çin'den ek bilgiler talep edildi. Baz istasyonu analizi yapmak üzere özel ekip görevlendirildi. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması bekleniyor. Dakikalar içinde teslim edilen siparişler artık günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre hızlı teslimat sektöründe milyarlarca liralık hacme ulaşıldı. En çok sipariş edilen ürünse hamburger oldu. Bu arada SRC kurye belgesi alma süresi 2027'ye kadar uzatıldı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. TEM Esenyurt Bahçeşehir yönünde trafik kazası meydana geldi. Tüm şeritler trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. D100S rampası Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım ödemelerinin yatmaya başladığını açıkladı. Ücretli çalışan sayısı Mart'ta yıllık %1,8 arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2600 personel alımı yapacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 20, İzmir 26, Antalya 23, Samsun 16, Iğdır 22, Şırnak 18 derece. En güvenilir

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Reklam.
6: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
7: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Saygıdeğer dostlar, doğru zamanda doğru yerdesiniz. Dinledikçe neden böyle dediğimi daha iyi fark edeceksiniz. Çünkü insanın ne dinlediği, ne dinlettiği önemlidir. Hem kendisine hem sevdiklerine. Ne olur deme, bilinçaltı diye bir şey var. Çok şey olur. Çok şey olur. Gerçi bu konu o kadar derin ve üzerinde konuşulması, düşünülmesi gereken bir mesele ki hem ülkemizin yetkililerinin hem her anne babanın, özellikle başta kendileri sonra o can evlatları için çok seçici olmaları lazım. Çünkü gerçekten niyeti bozuk bir mihrak var dünyada. Ne anne dinliyor, ne çoluk çocuk dinliyor. Kötü emelleri için her şeyi yapıyor. Dikkatli olmak lazım. Peki hoş geldiniz, Gölge ben. Yurt içi yurt dışı her yere. Merhaba.

programın ilk anonsunu yakalayanlar hatırlayacaklar az evvel. İnsan kötülüğünden bahsettim. Hatta sınır bilmeksizin her şeyi yapabileceğinden. Hani bunu meşhur bir fıkrayla da özetlerler. Manidardır. Fıkra bu ya. Şeytan çocuğuna etrafı tanıtıyor. Dağ, ağaç, su derken, bak şu da insan dediğinde çocuğu soruyor. Bu da ne diye? İnsan için. Şeytanın cevabına bak. Aman diyor çocuğum, ondan uzak dur. O her haltı yer de bizim üstümüze atar.

0: Evet, az önce fıkrayla girdiğimiz mevzuya ciddi bir nokta koyayım. Sevgili dostlar, İblis ayetle sabit ki, evet, elinden geleni yapacak bizi yoldan saptırmak için. Ama aslına bakarsanız bir gücü, bir kudreti yok. Biz sonsuz kudret sahibi olana sığındığımız sürece, niyetimizi iyi, doğru ve temiz tuttuğumuz sürece, yaratılmışların en şereflisi olduğumuzun farkında olup da o şerefi muhafaza ettiğimiz sürece, şeytanın bizim üzerimizde Rabbimin izniyle gerçekten etkisi yok. Olamaz. Ama saptığımız an geçmiş olsun.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke,

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Gölgesizlerle programındasınız. Gündüz 14, gece 24, günde 2 programla çok değerli huzurlarınızdayım. Şimdi malum artık havalar ısındı. Ve suya girme sevdası gençlerde var. Çok anlaşılabilir bir şey bu. Tabii herkes her zaman gidip de deniz kıyısında girmiyor. İşte tekneyle uzaklaşanlar oluyor veya başka sular seçenler, tehlikeli sular seçenler oluyor. Burada bir kardeşiniz olarak ne bileyim yoldasınızdır, tatile çıkmak üzeresinizdir. Bayram da var malum, şimdi bayram tatili de var. Bazen bir hatırlatma öyle bir zamanda kulağa girer ki etkili olur. Ben lütfen derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın diyorum. Genç kardeşlerim, mahiyetini bilmediğiniz sularda yüzme sevdasından Allah için uzak durun. Profesyoneller ne yapacağını bilir. Ama çoğu zaman profesyoneller de fazla güvenden yanlışa düşebilirler. Evet. Allah korusun. Güzel gidin, güzel gelin, güzel eğlenin. Dadında olsun her şey. Sözümü de hatırlayın.

fırsat buldukça Barış Manço dinlettiğimde onu anmadan geçemiyorum. Mesela çoğu şarkıyı dinletiyoruz. Söyleyenden, yorumundan bahsetmiyorum. Arada söyleyeceklerimi söylüyorum. Sıradaki şarkıya geçiyorum. Ama ya Barış abiyi özlüyorum ya. Vallahi. Onun o verdiği bir güven vardı böyle duruşunda. Ya kıyafetleri, yüzükleri, her şeyinin bir anlamı vardı. Bıyığının, saçının, şarkılarının, sözlerinin, yaptığı programlar. Değil mi öyle bir değil, on değil, yüz değil ha. O büyüklerimizle, diğer taraftan çocuklarla yaptığı programlar. Oradaki gayretleri, topluma vermek istediği şeyler. Ya sanatçının böyle bir sorumluluğu olmalı be. Yani Allah sana kitlelere seslenmeyi bahşettiyse, ya bunun bir zekatı olmalı ya. Bunun bir nedeni olmalı. Amacı olmalı.

Çünkü Allah'tan gayrısı bilmez kardeşim, bilmez. Mesela eğer sen bu bahsettiğim asıl niyeti gözden kaçırırsan, bir gün bazılarının gözlerinin içine bakıp şunu söylemek istersin: senin için yaptığım hiçbir şeye değmezmişsin. Bak şimdi. Fakat sonra tecrübelerin senin kulağına der ki, yorma kendini dostum. Senin kelimelerin ve sabrın bitse, yine de karşındakinin yalanı ve senin iyiliklerini görmezden gelen bahaneleri bitmez. Çünkü vicdanı olmayana insanın halini anlatması beyhudedir. Bu nedenle sen birisi için değil, Allah için yap ki böyle karşılık görmedin diye perişan olma.

Biliyorsunuz bizim inanışımızda yaptığını Allah için yapmak var. Bu çok kıymetli bir bakış açısı.

0: Sevgili dostlar, gündüz gece Radyo 7'deyim. Ama ekibimle beraber yurt içi yurt dışı turnedeyim. Sahnelere de çıkıyorum. Canlı canlı izleyebilirsiniz. Canlı canlı muhabbet, şiir, ekibimden müzik. Ve sırada Konya var. Konya'mız var. Yarın. Hadi detayları dinleyelim. Konyalılar bekliyoruz.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Vakıfbank Winov sunar.
3: Sigorta. Belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir.
2: Vakıfbank Winov sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle.
8: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Merkez.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: yapacağız?
1: Şimdi beni yurt içinde yurt dışında dinleyen hanımlar beyler, yaşıtlarım benden büyükler, herkese bir soru soracağım. Bu sorudan sonra derdim şu: bana cevap verme, cevabı kendine ver. Yani üzerinde düşün. Şimdi diyelim ki senin çok sevdiğin, yüreğinden gördüğün biri var hayatında. Parçam diyorsun, canım diyorsun. O her kimse. Bir tarafta da yine senin yakınların var, sevdiklerin var. Hiç hak etmediği halde senin sevdiklerin senin parçam dediğine kötü ve kaba davranırsa ve o parçam dediğin gelip sana dese ki ya senin şu sevdiklerin bana etmediklerini bırakmıyor, bana demediklerini bırakmıyorlar dese, ne yaparsın? Evet. Soru şu. Bu değil, bu ne yaparsın değil soru. Asıl soru şu: senin sevdiklerin o parçam dediğine mi kötülük yapıyor, yoksa sana mı? Sevmedikleri o canım dediğin mi, yoksa sen misin?

Hadi şöyle mesajlarınıza bir bakalım, kimler nerelerden neler yazmışlar sevgili dostlar. Biliyorsunuz yayında olduğumu duyuruyorum, radyo 7 açın, adınızı şehrinizi yazın diyorum. Evet sevgili dostlar. Evvela Leyla isimli bir hanımefendi iltifat etmiş ve demiş ki psikolog gibisiniz maşallah. Şimdi buradan tüm psikologlar, psikiyatrlara selam ve sevgi olsun. Psikoloji uzmanlık gerektiren bir şey. Ama hanımefendinin galiba söylediği şey şu. Dinlerken huzur buluyoruz. Nitekim bunu yazan bir hanımefendi daha vardı. Ülkü Hanım, ha, yüreğime dokunuyorsunuz, Allah razı olsun demiş. Eyvallah. Bu arada yoldan dinleyen ve arayan çok kıymetli bir çift var. Siirt Vakfı Başkanı Adnan Öktüren Bey ve kıymetli eşi, sürekli dinlediklerini, sevdiklerini söylüyorlar. Hürmet ederim. Sağ olsun, var olsun. Yurt içinde, yurt dışında sesimi duyan herkes.

dinlenebilir şeker şerbet. Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti.

Sen kelamı dudaktan, dilden, gölgeden mi sandın? Allah dilerse ağızlar çok olur. Allah dilerse varlar yok olur. Kurban olduğum Mevlam dilerse açlar tok olur. Sen tokluğu paradan puldan mı sandın? Ne sandın be? Ne sandın?

titrer. Fer kesilir gözlerde. Kapılırsın ne amansız dertlere. Maraz musibet ancak bir perde. Ey kul, sen eceli Azrail'den mi sandın? Dün bugün ne geldiyse başına, eden Allah'tır, eyleyen Allah. Sen kuldan, sen el alemden mi sandın?

tanıyanlar bilir, programda özellikle başladığımda derim ki radyonun sesini aç, programa yazık etme. Ya, imkanı olmayanın yapacağı bir şey yok ama arabandaysan, evindeysen, imkanın varsa aç. Gölgeni iyi dinle. Kaya gibi. Rüzgarın savurduğu bir yaprak gibiyim ben. Tanışalım. Aramıza yeni katılanlar var biliyorum. Ben kime kıyamam dediysem hep onlar geldi kıydı bana. Kaybolan yıllarımdan vazgeçtim artık. Ne kadar iyi niyetim varsa hepsini sömürdüler. Ama hayatta her şey sırayla. Önce gözyaşlarını silersin, sonra o yaşlara sebep olanları. Mesela üzülenlere üzülme diyen çok olur da, üzenlere ulan neden üzdün diye soran olmaz. Ah, başıma ne geldiyse yapmaz dediklerimden geldi. Kırdınız beni be. Oysa sadece birazcık huzur istiyordum. Hepsi buydu.

Evet, mesajlarınıza bakalım hadi. Mersin'den Ahmet Arpaç selamlarını iletmiş, teşekkür ediyorum. Evet, İzmir'den Muhlis Mustafa, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimize yardım diliyorum demiş. Eyvallah kardeşim, ne güzel bir dua. Kayseri'den İsmail Çolak selam sevgiler demiş. Kahramanmaraş'ta dostlar Edeler dinliyorlar. Evet, İsmail Kambur ve bir dönem Galatasaray'da da futbol oynayan Alparslan Öztürk sevgili dostum Nuri Selimoğlu, hepsine selam olsun. Ve gölgelenmeye devam edelim. Gölge.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-İzmir Otoyolu'nun 07. kilometreleri, Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
3: Reklam.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin. Biri biri, biri biri,
5: sizi düşünen biri, Birevim. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Nara ağlarım diyene ağlama demek yakışır. Biz de sıradaki şarkıyla öyle diyelim ama öncesinde diyeyim ki insanoğlu sınanmadığı ne varsa bülbülü, sınandıklarının dilsizidir. Hani bir dörtlük var, o geldi aklıma. Ne diyordu? Söylemesi kolay yaşamayana yaşasın bakalım zikri aynı mı? Her yük hafif gelir taşımayana taşısın bakalım fikri aynı mı? Dil başa gelmeyeni kolayca anlatır ama başa geleni kalp bile zor taşır.

İlk insan yaratıldığından kıyamet kopuncaya kadar istisnasız kim olursa olsun herkesin derdi maddi, manevi kazanmak. Ve bunun formülü biz inananlar için net. Allah kiminle beraberse o kazanır. Kaybetmiş görünse de. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşin içine atılırken görünürde kaybetmişti. Ama Allah onunla olduğu için ateş ona ne oldu? Gülistan oldu. Öyle mi? Mesele bu. Allah kimin neyse o kazanır dostum. İş ki şah damarımızdan bize yakın olan Allah'ın bizimle olma meselesine zarar getirmeyelim davranışlarımızla. Yani tabiri caizse Hak Teala bizi gözden çıkarmasın. Yoksa o bizimle. Evet. Bir dua geldi aklıma. O duayı son 10 dakikada kapanış duası olarak söyleyeyim. Veda etmeden önce. Gölge siz.

Evet, yayındayım. Şöyle vedaya geçmeden son olarak mesajlarınıza bakalım. Kimler nerelerden dinliyor? Gölge ben, gündüz gece huzurlarınızdayım. Müslüm Baba'ya armağan edeceğim. Ercan Karakoy'un Kocaeli. Ankara'dan, başkentten. Evet, oto elektrikçi Hakan kardeşimiz ve beraberindeki canlar dinliyorlarmış, dinlemedelermiş. Eyvallah, var olun canlar. Esenyurt'tan Akın Şimşek. Almanya Köln'den Erhan Kamalı. Konserlerimle sadece yurt içi değil, yurt dışına da geliyoruz. İnşallah geldiğimizde de buluşuruz. Ama önce neredeyiz? Yarın Konya'dayız inşallah. Konyalılar, duyanlar duymayanlara söylesin. Yarın buluşuyoruz.

0: Tabora Öge ile son 10 dakika.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki kendini övme. Ya beni koy bir kenara. Radyo 7 olarak bak. Bak, kişisel tevazu vardır, kurumsal tevazu olmaz. Yani ben şimdi söylediklerimle Radyo 7'yi yüceltmek için söylüyorum. Nazar değecek diye de tedirginim malum. Nazar deveyi kazana, insanı mezara demişler. Dinleniş sayılarımızı görebiliyoruz. Oradan bir oran görebiliyoruz. Tam bilmesek de yaklaşık. İlginiz muhteşem biliyor musun? Vallahi. Yani yurt içinde yurt dışında millet Radyo 7 dinliyor, bak söyleyeyim. Samimi söylüyorum. Dinlemekte kalmayıp dinletenlere teşekkürler. Pekala, evet, tanıyanlar bilirler. Bu program duayla başlar, duayla biter. Kapanış duamı söyleyeceğim şimdi. Yaradan Mevlam bizi kula kul, namerde mahkum etmesin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. Malum günde iki program yapıyorum. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. O buluşacağımız ana kadar da unutma, dün gitti, yarın daha gelmedi, ne yap et, anı yaşa. Evet, bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden.

Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokovda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik

0: Didaz. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu. Erdoğan Türk dünyasına çağrıda bulunarak siber güvenliğin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı. İranlı bakan, İran'ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyduğunu belirterek, diplomasiye de yeniden savaşa dönmeye de hazırız ifadesini kullandı. İstanbul'da Abdülbaki Demirel isimli bir çocuk akranlarının bıçaklı saldırısında öldürüldü. Cinayetin ardından Abdülbaki'nin babasına tehdit mesajları gelmeye başladı. İlave doğum izni başvuruları için son gün, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin raporuna göre Avrupa'da Mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adaylarının belli olduğu iddia edildi. Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Fransa milli takımının Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Brezilya milli futbol takımında teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.340 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.54, Euro 53.04, gram altın 6.661 lira, Brent petrolün varil fiyatı 111.04 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Tem Tekstil Kent metresi yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bugün Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması gerçekleşecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak. Etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Arvento yol

0: dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Şanlıurfa'da tarih yeniden yazılıyor. İnsanlığın ilk tapınağı Göbekli Tepe'de hava 23 derece. Burdur'da bin yıllık çeşmesiyle Sagalassos antik kenti ziyaretçi akınına uğruyor. Sıcaklık 21, Gaziantep'te ise Fırat'ın bekçisi Rumkale keşfedilmeyi bekliyor. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor. Keyifli bir gün dileriz.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
9: En uygun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: da var.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
8: planlar. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
5: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

perişan olmasın. Hep Allah'a tevekkül halinde olalım. Bu güzel gün canımız, cumamızda yine beraberiz. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola. Aşkın Sesi bendeniz Enhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebruli Radyo 7'mizde işte başladı. Kara gecelerle ama aydınlık geceleriniz olsun. Şarkı kara geceler dese de evet, hepsinin geçeceğini de biliriz ama biz bunu da tefekkür ederiz. Öyle değil mi efendim? Geçer. Neler geçmedi ki? Hoş geldiniz ve aşk ola.

garibim hadi gül biraz. Ve işte yine o güzel şarkılar birbiri ardına Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Evri'de devam ediyor. Efendim şu an çalışan, dükkanlarında çalışan, kendi işte kendi imkanlarıyla kurduğunuz bir dükkan olabilir veya bir başka kişinin yanında çalışıyor olabilirsiniz. Allah kolaylık versin. Sevgi saygılar iletiyorum. Bol müşteriler diliyorum her birinize. Güzel şarkıyı da sizlere armağan ediyorum.

cam bağları. Sizi sevene elbette ona en güzel şekilde karşılık verirsiniz ve bunu siz de hissedersiniz. Peki sizi sevmeyene? Evet, sizi sevmeyene de fazla sabır göstermemek lazım. Çünkü sabrın adı günümüzde yüzsüzlük oluyor. Bu kadarla da kalmıyor. Fedakarlığın eziklik, sevgin de kişiliksiz oluyor. Sen...

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.409 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.55, Euro 53.05, gram altın 6.653 lira, Brent petrolün varil fiyatı 111.02 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
4: Finansal konsolidasyon. Ana ortaklık statüsündeki bir kuruluşa ait finansal verilerin, sermayesinde paya sahip olduğu kuruluşların finansal verileriyle birleştirilmesi, raporlanması ve tek bir işletme gibi sunulması işlemleri sürecidir.
3: Vakıfbank Winov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Reklam.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: başka, dedi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
1: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
16: Bir reklam.
17: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
18: Senin yanında Akbank.
19: Reklam.
11: Evinizin
9: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil?

Ayrılık Hasreti muhteşem bir eserdi, değil mi? Ay çok keyifli oldu. Şimdi yine bir başka çok sevilen bir esere daha geçeceğiz sevgili Can Bağları. Ve bu güzel eserde yine birçok kişinin en bir sevdiklerinden ve hatta en bir sevdiklerinin de...

Evet, zalim eserler oldu. Radyo7'de devam ediyoruz aşkın yayın hali Ebruli'de. Yalnız kalırsan yalnız olmadığını bil. Dertliysen dermanının olduğunu bil. Hiçbir şeyin sahibiyim deme. Çünkü hiçbir şeyin sahibi değiliz aslında. Biz sadece emanetçi olarak

Kulaklar ve çok sevdiğiniz o en özel seslerden biri Ferdi Tayfur Radyo 7'deydi ve aşkın yayın hali Ebru'nun farkıyla. Şimdi ise hiçbir şeye sevgili canlar olacakmış gibi gönül bağlamak. Hani böyle titreme derler ya, böyle bilirsiniz. Bir şeyin üzerine düşmekten bahseder. Ve olsun diye sakın çok ısrarla kovalama. Tamam, ısrar gerekecek. Ama ne kadar çok uğraşırsan, enteresan bir şey, o kadar da kolay kaybediyorsun. Bazı konularda tabii bu. Aşk olur.

0: güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enopharma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enopharma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine

0: maksi puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
9: Nazarlar değmesin.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
13: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
16: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
17: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
18: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
19: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
19: Bir reklam.
20: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
21: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dünyanın gözü kulağı Pekin'deki görüşmedeydi. Amerika Başkanı Trump Çin ziyaretinin son gününde mevkidaşı Xi Jinping'le kritik açıklamalar yaptı. İran konusunda anlaştıklarını, Hürmüz Boğazı'nı Çin'le birlikte açacaklarını öne sürdü. İsrail ve Amerikan medyasının saldırılar yeniden başlayacak iddialarına Tahran yönetimi meydan okuyarak karşılık verdi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu. Odada 9 gümrük kaçağı, kokain madenciliği cihazı ele geçirildi. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan koşullarda üretilen 40 ton et ürünü ele geçirilerek imha edildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan iki şüpheli gözaltına alındı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatı hızlandı. Kurbanlık yüklü tırlar şehir girişlerinde sıkı bir denetimden geçiriliyor. Hayvanların sağlık kontrolleri ve taşıyıcı belgeleri tek tek inceleniyor. Ehliyet yenileme süreçlerinde özellikle ileri yaştaki sürücüler için sağlık kontrolleri daha sık hale getiriliyor. 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin Mayıs ayında %28,94 olduğunu açıkladı. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması gerekiyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasındaysa heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Reklam.
6: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
7: Enuygun.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Bir reklam.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
17: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Tek sensin içimde. Şimdi şöyle püfür püfür bir şarkı dinleteceğim. Yine devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'da sevgili Can Bağları. Yollarda olanlar, yollarınız açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Keyifli yolculuklar. Fonda da Radyo 7 var. Oh la la. Püfür püfür aksın yollar.

Eğer sevgili Can Bağları hayatımızın yönetmenliğini başkalarına verirsek çok zalim olur bak. Çok tehlikeli. Başkasının yapmasına izin vermeyin. Hayatınız boyunca o insana oyunculuğunuzu hep beğendirmek zorunda kalırsınız çünkü.

Hristiyan bağları, özellikle Sakarya aile. 4 Sakarya'ma selam olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum ve şu an orada dinleyenimizi, sevgili dinleyenlerimize selamlarımızla birlikte bir de haberim var. Yarın öğleden sonra canlı yayın aracımız, evet, Sakarya Gar Meydanı'nda olacak. Sevgili Bilal abimize bizden şöyle selamlar iletin ve o da size güzel hediyeleriyle şöyle karşılıklarını, evet, güzelce sunsun, takdim etsin. Ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz, evet, sizler de Sakarya Gar Meydanı'na yakın bir yerdeyseniz ya da hayır uzakta olsam ben gelirim inşallah araca derseniz, bekleniyorsunuz, oraya hemen ulaşın. Sakarya'mızda olacak canlı yayın aracımız ve sevgili Bilal abiye de selamlarımı iletiyorum.

söylemek bazen zor oluyor. Efendim bir nostalji şarkıyla şöyle devam edelim istiyorum radyoda da. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hasan Ağaroğlu. Şimdi ben ne isterim? Evet, sizin güzel mesajlarınızla artık dahil olmanızı istiyorum. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı kısa kısa şöyle selamlarınızı bir yazıp gönderin. Ben de hepsini bol bol okuyayım. Birçok noktaya güzel selamlarını yerine ulaştırayım inşallah. Hadi gelsin bakalım. Yine yağmur gibi.

0: dilersen söyle, aşkımız gitmez böyle, artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim, artık sevmeyeceğim.
1: Bir reklam.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Gümüş suyunda bayram fırsatıyla geliyor. Bayrama özel 15-22 Mayıs tarihleri arasında tüm ürünlerde geçerli %21 indirim sizi bekliyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Bir reklam.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın Kılçık Hocam.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
10: Bambim var benim.
9: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
14: Nazarlar değmesin.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
16: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
17: Migros Yemek.
16: Migros uygulamasında.
18: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
19: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
18: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
19: Abicim.
18: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
19: Abicim.
18: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
20: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
21: Bir reklam.
22: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
23: Reklam.
24: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ceren Sagu, Unutamazsın ve şimdi ise Hinayez Erduş. Hinayez Erduş'un bu güzel eserini hemen kime gönderiyorum? Sevgili Oya kardeşime armağan ediyorum. Oya da özellikle kimlere armağan ediyor? Deniz ve Can'a armağan ediyor. Peki hemen gönderdim, yerine ulaştırdım inşallah. Merhabalar, biricik eşim Halil Koca'yı çok seviyorum, söylerseniz çok sevinirim demiş. Kocaeli Değirmendere'den Üzeyir.

En çok neden kaybeder? Çok değer vermekten. Kızamamaktan, kıyamamaktan, üzmemekten ve her şeyi alttan almaktan kaybeder. Çünkü o sizi yok farz eder.

0: etmek.
1: Gelen güzel mesajlarınızla şöyle devam ediyorum, bakıyorum hemen. Efendim numaramızı da tekrar edelim. 0507 977 0101. Radyo 7 WhatsApp hattı. Merhaba ablacığım, yine harikasın demiş. Manisa'dan selamlar, servis şoförüyüm. Plakam 45J 1922. 45J 1922. Hüsnü, selam olsun kardeşimize. Beni tanıyan herkese selamlar, iyi yayınlar dilerim ablacığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Hüsnü kardeşim. Selam olsun, yolun açık olsun. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Sıcacık Bağdat'tan memleketim güzel insanlarına selamlar demiş. Gönül dostlarına gelsin Yusuf Hoca, selam olsun. Yusuf Hoca'ya da sevgiler, saygılar. Hayri Şahin'in şöyle bir nostaljik eseri vardır. Çok kısadır ama çok lezzetli, çok keyiflidir. Aldanmak acı şey. Hadi beraber dinleyelim.

Bırakmam ve İbrahim Tatlıses sevenlerin armağanım olsun. Şimdi ise hemen Belçika'dan Leyla Yücel, şu an iş yerinde dinliyorum sizi. Yine harikasınız demiş benim için Orhan Gencebay. Olabilir mi? Tabii ki. Hemen selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, Orhan Baba'dan güzel bir eser hemen gönderiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla merhabalar, iyi yayınlar. Afyon Karahisar'dan Nermin, Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyorum ve size ve bana demiş. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir şarkısını seçtim. Sevemedim Karagözlü.

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: ve idare.
1: Didi bu yaz çok havalı.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: ciddi düşündürmeyen teknoloji.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bir reklam.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede konuştu, Türk dünyasıyla her alanda birlik mesajı verdi. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki korkunç bir saldırıda can verdi. Arkadaşıyla parkta yürürken önlerini kesen iki şehir eşkıyası tarafından darp edilip bıçaklandılar. Üstelik bunu yapanlar 18 yaşından küçük. 15 yaşındaki Savaş şanslıydı. Aldığı darbeler ölümcül değildi ancak Abdülbaki'nin bedeni 17 bıçak darbesine dayanamadı. Çorum'da hortum yıktı geçti. İki köy ağır hasar gördü. Eskişehir, Antalya ve Tokat'ta dolu ve sağanağın yıkıcı etkisi vardı. Yüksek kesimlerde ise Mayıs ortasında karla mücadele hız kesmeden sürüyor. Orta Doğu'daki ateşkes pamuk ipliğine bağlı, piyasalarda savaş rüzgarı esmeye devam ediyor. Petrol fiyatları tırmanırken yatırımcının güvenli limanı altın son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Futbol severlerin gözü kulağı Dünya Kupası'nda, Türkiye'nin turnuva hasreti 24 yıl sonra bitecek. Ünlü müzisyen Sinan Akçıl turnuva için Türkler Geliyor isimli bir marş besteledi. Futbol Federasyonu desteğiyle hazırlanan şarkı büyük beğeni topladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bu akşam Rams Park'ta yaşanacak. 20.45 ile 22.15 saatleri arasında yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahnede olacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Müsabaka saat 20'de. Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Sarı lacivertler rakibini mağlup etmesi halinde normal sezonu lider olarak tamamlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 14.367 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.55, Euro 53.04. Gram altın 6.650 lira, Brent petrolün varil fiyatı 112,33 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %78 seviyesinde. Bağlantı yolu Esenyurt Bahçeşehir yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de aynı durum geçerli. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönünde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan Tem Kurtköy kavşağından Ataşehir'e, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e yoğun trafik var.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Mayıs 2026 tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar düşerken batı kesimlerde daha ılıman bir hava etkili olacak. Marmara'da İstanbul 22, Ege'de İzmir 28, Akdeniz'de Adana 31, İç Anadolu'da Ankara 20, Karadeniz'de Samsun 19, Doğu Anadolu'da Erzurum 11 ve Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 27 derece.
4: En güvenilir

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Kale Kilit.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
8: En uygun.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
9: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
11: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Mahşer ve Bugün Deşi dinledik Radyo 7'de. Şimdi ise şöyle yine mesajlarınıza devam edelim. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. İyi yayınlar demiş İskenderun'dan Leyla Tunç. Venner Hanımcığım demiş Harika Avcı'dan bir eser istiyorum biricik aşkım için. Ve İzmir Tire Tiryaki Berber'den selamlar olsun tüm sevenlere Müslüm Gürses'ten bir eser demişler. Ben her ikisini de bir araya getirmiş olacağım. Çünkü çok özel bir düetleri var. Olmaz artık Müslüm Gürses ve Harika Avcı Radyo 7'de.

0: Gülnas Hanım ve Ahmet Bey'e özellikle Bergen'in bu güzel şarkısını armağan ediyorum. Ve şimdi de yalancı ayrılığa geçiyoruz. Ve Adana'dan Abdullah Nazlı yayınlar dilerim demiş. Karakterli insanlara denk gelsin hayatınız. Amin. Nerede nasıl davranacağını bilen, karakteri sağlam olan ve gerçekten değer veren insanlar demiş. Amin efendim, ne güzel. Malatya'dan Yunus Topdağ Ali Can Bey için armağan ediyor.
1: Umurumda bile değil, başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi

yoksun, umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor, yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Yatsın böyle.

Efendim radyo yayındaydı ve şimdi hemen şöyle bir bakıyorum. Güzel kardeşimiz, evet sevgili Sıla, Mela Bedel'den isterim demiş. Ben de Mela Bedel'den, evet güzel bir eser, hemen dinleteyim, göndereyim. Tüm arkadaşları ve sevdikleri için özellikle gönderiyor. Merhaba, bu güzel şarkılar eşliğinde sevgili eşim Taner'e buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Ne güzel. Hemen gönderelim efendim. Çokça selam olsun. Selamlar yerine ulaşıyor inşallah, çok şükür. Ankara'dan Güneş, yayınlar diliyorum demiş. Seven, sevilen, yüreğinde sevgi taşıyan herkese gelsin.

Evet sevgili Çağatay, senin için de blok 3 hemen gönderiyorum. Hemen sevenleri için de dinleyelim. Ve şöyle gördüğüm kadarıyla hayırlı yayınlar diliyorum. Ataşehir'den Ümide, Adıyamanlı arkadaşım Ferhat Ballı'ya gelsin lütfen demiş. Hemen gönderelim o zaman. Yerine ulaşsın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük şelalesi Tortum. Erzurum'da hava 15 derece. Karadeniz kıyılarının eşsiz güzelliği İğneada, Longoz ormanlarındaysa hava 25 derece. Baharın en güzel tonları kırklar elinde yaşanıyor. Ve tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın gemisi. 24 dereceyle bahar havası yaşanan Tarsus'ta ziyaretçilerini Çanakkale ruhuyla buluşturmaya devam ediyor.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin Mayıs ayında %28,94 olduğunu açıkladı. Mecliste görüşülen yasa tasarısına göre SGK'ya olan prim borçları 72 ay taksitle ödenebilecek. Bu düzenleme af niteliği taşımazken aylık taksit için işletmenin ödeme güçlüğü içerisinde olması gerekiyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Reklam.
14: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bayram planın hazır mı? İlk

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

birçok çiftin şarkısıdır, çok ama çok, değil mi? Evet, çiftlerimize armağan edelim özellikle. Ve devam edelim mesajlarımızla. Samsun'dan sevgili Derya, şarkıyı Erzurum'da bulunan Onur'a armağan ediyorum demiş. Aşkın sesi olarak sesimi duyurursanız çok sevinirim. Onu çok seviyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum, hemen duyurdum, yerine ulaştırdım inşallah. Ablacığım iyi yayınlar. Amerika Boston'dan Savaş ben demiş. Radyoda dinleyicilere, gurbettekiler ve gurbetin can suyu Radyo 7, iyi ki varsınız demiş. Canım eşim, çocuklarıma ve sizlere emanet ediyorum. Ablam iyi ki varsınız demiş. Siz de can kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Boston'a selamlar, Amerika Boston'a ve Savaş kardeşime ve saygıdeğer aile fertlerine.

sevmek değil cancağızım. Evet, kime sorarsan sor zaten seviyor. Tamam, seven çok. O da güzel. Seven de çok olsun zaten. Ama mühim olan güzel sevebilmek. Kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan, üzmeden, gözünde yaş oluşturmadan sevebilmek.

Ayrılığın kitabını yazan Rast. Bugün ayrılıkla ilgili çok şarkı dinledik değil mi sanki? Ayrılıklar olmasın tabii ki. Seven gönüller bir olsun. Efendim bugünlük de gelmişiz yine programın sonuna. Şöyle bir bakıyorum, ooo çok hızlı akmış zaman. Son şöyle birkaç mesaj daha okuyalım, sonra huzurlarınızdan ayrılalım. Elazığ'dan Cengiz Aydemir. Çocuklarım Emre ve Beyza Nur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için demiş. Düzce'den Belgin. Gönülden bağım olan sevdiğim Kaptan Emrah'a gelsin, onu çok seviyorum. Sevdiğimi söyler misiniz demiş. Kütahya'nın Şehitler Diyarı Dumlupınar'dan Mustafa Bakmaz. Bakmaz ailesine, nesil süt müşterilerine gelsin. Uyumak tatlı geliyor ama insan öldüğünün farkında değil. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz ve hemen efendim bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. İnşallah yarın da güne beraber başlayalım 09'dan 12'ye. Hafta sonunda da iyi hafta sonları diliyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, Kılçık hocam.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros, hepinize iyi gelecek.
12: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: Reklam.

İnsan bazı şeyleri gerçekten de unutamıyor. Bir sesi, bir bakışı, birlikte sunulan o anları. Öyle değil mi? Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Her akşam olduğu gibi bu akşam da şükürler olsun sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili dinleyenler, Ebru Gündeş bizlerle birlikte.

Evet, güzel bakan güzel görür derler ya, o geldi birden aklıma. Program boyunca biliyorsunuz bugün sanatçıyı sizler, şarkılarını ben seçiyorum. Hazırsanız o zaman hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. Sizler sanatçıyı seçeceksiniz. Ben de en güzel şarkısını sizlerle buluşturacağım. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Tekrar ediyorum, 0507 977 0101. İstemiş olduğunuz sanatçının şarkılarını sevdiklerinize de armağan edebilirsiniz.

bazen insanın içindeki bütün renkleri alıyor, eskiden mutlu eden şeyler aynı hissettirmemeye başlıyor. İnsan konuşuyor, gülümsüyor, devam ediyor ama içinde büyüyen sessizliği ne yazık ki kimse bilmiyor.

Gece olunca şehir susuyor belki ama insanın içi daha çok konuşuyor, öyle değil mi? Gündüz susturduğumuz ne varsa karanlıkta yeniden çıkıyor ortaya ve bazı insanlar gece olunca daha çok özleniyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Birazdan dinlemek istediğiniz sanatçılara hep beraber kulak vereceğiz. Radyolarını yeni açanlar varsa 0507 977 0101 WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz sanatçının adını yazabilirsiniz. Sanatçıyı sizler, şarkıyı ben seçeceğim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri, İnebolu Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometreleri arasındaysa heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

diye diyor ve bizler de bu güzel şarkıyı seçtik. Nöbetteki tüm itfaiyeci arkadaşlarıma gelsin demiş. Sizin gibi kahramanlar, iyi ki varsınız. Adana Kozan'dan Melis. Evet, rahmetli Kıvırcık Ali istiyorum abi diyor. Mutfakta sipariş yetiştirmeye çalışan canım anneme de armağan olsun o güzel seçeceğiniz şarkı diyor. Al ömrümü bizlerle birlikte.

Mersin'den Serpil Hanım, birazdan Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Gebze'den Halil Bey, eşime armağan etmek istiyorum bir Ferdi Tayfur şarkısı. 20. yıl dönümümüz diyor. Bugün nice güzel yıllarınız olsun inşallah. Rabbim huzurunuzu, mutluluğunuzu daim eylesin.

Bazı insanlar giderken arkasında büyük bir sessizlik bırakıyor. İnsan alışırım sanıyor ama bazı yokluklara kalp ne yazık ki hiç alışamıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kumsal.

Burak, yollardayım. Levent Yüksel dinlemek istiyorum abi diyor. Direksiyon sallayan tüm şoförlere abilerime armağan olsun demişsiniz. Yolunuz açık olsun efendim. Erzurum Oltu'dan Şeyma. Melek Mosso çalar mısın güzel abi diyor. Tabii ki çalarız güzel kardeşim. Kütüphanede vize çalışan ve vize çalışan benim gibi tüm arkadaşlarıma armağan olsun. Kübra'ya da armağan etmek istiyorum Melek Mosso'yu diyor. Ve hemen ardından da Mehmet Erdem bizlerle birlikte olacak. İzmir Bornova'dan Kaan'ın istemiş olduğu sanatçıydı. Ben de çok güzel bir şarkısını seçtim. İnşallah memnun kalırsınız.

Kalbi kırılan insan yeniden inanırken zorlanıyor. Çünkü bazı yaralar sadece can yakmıyor, güveni de götürüyor beraberinde. Güzel bir Funda arıyorum bizlerle birlikte.

Şanlıurfa Siverek'ten Berivan Emrah dinleyebilir miyiz? Tarlada çalışan tüm emekçi kadınlarımıza armağan olsun diyor. Alın terinizin kokusu buraya kadar geldi. Rabbim gücünüze güç katsın inşallah. Hemen ardından evet Aysel Yakupoğlu'na kulak veriyoruz. Rice Çanlı Hemşin'den Tarık Aysel Yakupoğlu diyor. Bizler de bu güzel eseri seçtik. Antalya Manavgat'tan Aslı Bayhan'dan bir eser demişsiniz. Bu güzel eser yarın evlenecek olan can dostum Gizem'e armağan olsun diyor. Gizem'e ömür boyu mutluluklar dileyelim bizler de.

0: İnsan bazen bir kişiye değil onun varlığına alışıyor, sesine, mesajına, hatta susmasına bile ve alışınca insan gitse bile içinde kalıyor bazı şeyler.
1: Burası Radyo 7.

Ankara Polatlı'dan Serkan'ın istemiş olduğu Ceren Sagu'ya kulak verdik. Hemen ardından Bursa İnegöl'den Tuğba Müslüm Gürses'ten bir eser diyor. Tüm mesai arkadaşlarım için gelsin demişsiniz. Hemen ardından Öykü Gürman bizlerle olacak. Diyarbakır Sur'dan Ferhat'ın istemiş olduğu kahve eşliğinde bizleri dinliyormuş. Afiyet olsun.

0: Bazı insanlar çok güçlü görünür ama kimse bilmez içlerinde kaç gece sessizce dağıldıklarını ve insan en çok kimse görmezken yorulur.
1: Burası Radyo 7.

Yunus Emre Kale'ye hayırlı akşamlar. Kayseri'den Samet Şahin'le sana da bu güzel eser armağan olmuş oldu. Trabzon Sürmene'den Fidan, hayırlı akşamlar gurbetteki hemşerilerime armağan olsun diyor Çağla ve Doğu bizlerle birlikteydi. Manisa Salihli'den Ufuk Ahmet Kaya diyor. Ahmet Kaya isteyen pek çok dinleyenimiz vardı. Traktör üstünde yayını dinleyen babama armağan olsun demiş. Ahmet Kaya'ya kulak verelim.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

İnsan bazen iyiyim demekten yoruluyor. Kimseye anlatamadan taşıdığı şeyler giderek ağırlaşıyor. Ve bazı geceler kalp kendi yükünü taşımakta bile yetişemiyor. Evet, Radyo 7'deyiz. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte bu güzel eserde Gaziantep Nizipli'den Hülya Hanım'ın istemiş olduğu sanatçıydı. Baklava ustası eşim Ahmet'e armağan olsun diyor. Hemen ardından da Konya Ereğli'den sevgili adaşım Murat'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz.

Dansel'in teknede yayındayız diyor. Tüm deniz tutkunlarına armağan olsun demiş. Rüzgarınız kolayına olsun inşallah. Sakiler diyor. Güzel bir eser seçtik. Hemen ardından Kayseri Talas'tan canın istemiş olduğu bir sanatçımız var. Yurtta oda arkadaşıyla yaptığımız o güzel menemene gelsin diyor. Afiyet olsun. Aleyna Tilki bir

Bir insanın elinde oyuncak olmak kötü bir şey, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın saat 17'de sizlerle birlikteyiz. Hafta sonu biliyorsunuz 17, hafta içi saat 20'de. Mutlu, huzurlu, keyif dolu bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Cep telefonumun sesini kıstım mı diye 3 kere bakıyorum. Galiba yaşlanıyoruz. Yaş 50 oldu. Ama ablama sorduğumda o da 70'e doğru gidiyor. 60'ların ortasında. Daha sen dünkü çocuksun diyor bana. Hoşuma gidiyor. Burası Radyo 7 saatler 22'yi gösteriyor. Kaan'la Geceye Ses Ver zamanı. 2 saat boyunca tam bir müzik ziyafeti çekeceğiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.

Az ya da çok hepimizde bir yorgunluk var değil mi? Hatta bıkkınlık kimi zaman. Yaş ilerledikçe farklı şeylerden keyif almaya başlıyoruz. Daha temel, basit görünen, kanıksadığımız, alıştığımız şeylerden. Hayatın tam da bu olduğunun farkına varıyoruz. Belki yaş ilerledikçe ne kadar sade o kadar güzel. Ne kadar az insan, öz insan o kadar güzel. 0507-977-0101 not edin lütfen. WhatsApp'tan bu gecede bize kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilir. Sıradaki şarkıları en sevdiğiniz insanlara armağan edebilirsiniz. Birazdan başlayacağız okumaya.

Mayıs'ı da yarıladık, artık dört gözle sabırsızlıkla havaların ısınmasını, o yazın enerjisini bekliyoruz değil mi? Gününüz nasıl geçti peki, haftanız nasıl? Belki de bugün yaşadığınız en güzel günlerden biriydi ya da zor bir gündü. Bir an önce bitmesini diliyorsunuz. Pek çoğumuz için de tahmin ediyorum basart bir gündü. İşe gittik, okula gittik, geldik. Hadi bakalım devam edeceğiz birazdan.

güzel bir söz var değil mi? Hem pastam dursun hem karnım doysun. Olmuyor işte. İkisi bir arada olmuyor. Bazı kazanımlar için bazılarını feda etmemiz gerekiyor. Almanya'dan bir dinleyicimiz adını yazmayı unutmuş ama çok güzel şeyler yazmış. Rabbim taşın altında olan karıncayı bile karanlıkta görüyorsa muhakkak bizleri de görüyor. Rabbim gönül karanlığı vermesin, tüm gurbetçilere selam olsun demiş dinleyicimiz. Karınca deyince aklıma geldi, çok güzel bir başka söz var içinde karınca geçen. Karıncayı bile incitmem deme, karıncayı bile demenden incinir karınca. Ne güzel bir söz değil mi?

0: geliyor.
1: En uzun yolculuklar bile bir adımla başlıyor, öyle değil mi? Size de olmuştur, bazen duvarlar üstünüze gelir, içiniz içinize sığmaz. Sıkıntı kaplar, aslında zihnimizin bedenimize bir uyarısı. Hadi kalk artık, harekete geç demektir. Derler ya, tebdili mekanda ferahlık vardır diye. Ne zaman hareket etmeye başlarız, kendimizi dışarıya atarız. Küçük bir gezinti ya da aracımız varsa, güzel bir sahil turu, daha çok vaktimiz varsa kısa bir tatil, yürüyüş bizi kendimize getirir. Sağlıklı düşünürüz bu esnada. Hatta uzun yolculuklar sonrası verilen kararlar daha sağlıklı olur.

Serdar Mersin'den yazıyor. Çok sevdiğim Sami amcama Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız tüm amcalara, yeğenlere birazdan çalacağız. Hayırlı akşamlar, ismim Esma, İstanbul'dan yazıyorum. Hastaneden dinliyorum demiş. Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah iyisindir, her şey yolundadır. Rabbimiz tez zamanda şifa versin. Bu şarkıyı sana da armağan ediyoruz. Ben Zeynep, bugün benim doğum günüm. Eşimden ayrı geçirdiğim ilk gün. Nice senelere beraber girmemiz dileğiyle. Seni çok seviyoruz Muammer Şahin. Bize de bir parça gelir mi? Gelmez mi? Kaan abi, Bursa Gülsu'dan Dilber ben. Sıradaki bütün şarkıları arkadaşım Nazife'ye armağan ediyorum. Allah için çok seviyorum onu ve de sizleri. Ne güzel bir ifade değil mi? Allah için seni seviyorum. Hiçbir karşılık menfaat beklemiyorum. Çok güzel bir yaklaşım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Gerçekten de öyle değil mi? İnsan öz saygısını da kaybedince elinde ne kalır? Ama derler ki siz kendi ellerinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Yani önünde sonunda bizim kabahatimizdir. Bazen insanlar hakkında paragraf paragraf, sayfa sayfa yazmak yerine iki kelimelik bir deyim söyleseniz her şey ifade edilir. Nedir o biliyor musunuz? Bazı insanlar için kullanılan ömür törpüsü. Ne güzel iki kelime değil mi? Tam da o insanların özelliğini anlatır. Onları hayatımızdan çıkaramayız, içten içe severiz, değer veririz, umursarız. Onlar da bunu bildikleri için bu iletişimi kendi lehlerinde biraz kullanırlar, öyle değil mi?

0: başım.
1: Bu kara gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dostuna çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Sesler Radyo Gidi'de devam ederken şimdi gelin hızlıca mesajlara bir göz atalım. Arda bizi dinliyor. Kocaeli yolculuğundayım ve senin şarkılarında keyifli bir yolculuk yapıyorum. Şöyle otobüs yolculuğu yapıyorsan Arda, başını tatlı tatlı yasla, bu şarkılara klip çek. Gördüğün manzaralarla birlikte olur mu? Çok keyifli olur. Kaan abi, Asım ben, İstanbul'dan yazıyorum. Her gece saat 10 oldu mu ayarı bir veriyorum radyoya, sorma. Son ses dinliyorum programını. Eline emeğine sağlık. Sıradaki şarkı Yalnızca Bana Gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Çorum'dan Perihan Nisa, çok sevdiğim kedilerim Meftun, Eftal, Müezza ve canlarım annem ve babam için sıradaki parçayı rica ediyorum. Kediler de dinliyor mu bizi? Belki benim sesimi de tanırlar değil mi? Meftun, Eftal, Müezza. Bu şarkı sana da geliyor ve size. Hadi gelin dinleyelim.

musibet ya da büyük bir acı bizi bulduğunda farklı farklı evrelerden geçmez miyiz? Önce yokmuş gibi davranırız, normalleştirmeye çalışırız hayatı. Baktık olmuyor, bu acıyla yaşamak zorundayız. Bu niye benim başıma geldi deriz, uzun bir süre bunu sorgularız, hak ettim mi, hak etmedim mi? Sonra bu başkalarının suçu deriz, benim bir suçum yok, kendimizi biraz temize çıkarmaya çalışırız. Bir süre geçtikten sonra tam tersi, bu benim suçum, benim yüzümden bu başıma geldi deriz. Ve en sonunda aslında bunu kabullenip hayatımıza devam etmek zorunda kalırız. Bu süreçleri çoğumuz yaşamıştır.

Geceler kolay gelsin. İzmir Özdere'den yazıyorum. İsmim Ertun. Eşim Sema ve biricik kızım Asya için güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Allah bağışlasın sevdiklerini. Abi iyi geceler, ben Furkan, yoldayım. Erzurum'dan Ankara'ya dönüyoruz Musa abimle birlikte. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle gelir. Yolda bize kulak verenlere yeniden selam olsun. Amerika'nın kuzey batısına da bahar yeni geldi Kaan abi. Bahçemi hazırlarken kulağımda siz, radyonuzu dinliyorum. Reyhan, oraya da mı bahar yeni geldi? O zaman sorun yok. Demek ki dünya genelinde böyle bir yazın geç gelme durumu söz konusu. Sabırla bekleyeceğiz. Rabbimiz daha nice sağlıklı yazlar göstersin bize.

0: beni bul.
1: Bu şarkıyı dinlerken hayal ediyoruz değil mi? Çok acı bir durum. Düşünün, annesiniz gözlerinizin önünde, evladınız kelepçelenmiş, hapishaneye götürülüyor. Bu durumda feryat etseniz kimse sizi ayıplamaz değil mi? Ya da bir başka büyük acı yaşadınız, çok sevdiğiniz bir insanı kaybettiniz, eviniz yandı, trafik kazası geçirdiniz, fiziksel bir acı çekiyorsunuz. Orada feryat etseniz kimse sizi ayıplamaz. Ama basit şeyler için sesinizi yükselseniz herkes sizi ayıplar. Biraz aşk da böyle ilk gruba giriyor. Çok aşıksınız, çok büyük fedakarlıklar yapmışsınız, çok büyük bedeller ödemişsiniz ama karşılığında kocaman bir hiç, kocaman bir yalan görmüşsünüz. Belki burada beddua dahi etseniz kimse sizi ayıplamaz, öyle değil mi? Bakalım şarkı ne diyecek?

Çocukluğumuz oyunla, gençliğimiz eğlenceyle geçiyor. Çoğu insan için tabii, bazılarının çocuklukları da gençlikleri de zor geçebiliyor. Ama sonra yaş ilerledikçe hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizde eski neşemiz, eski tadımız kalmıyor tabii ki. Şu an yolculuk yapan canım eşim Ercan'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı Elif Işık. Memnuniyetle Manisa'dan Ali Yavuzer sıradaki şarkıya talimim diyor. Hay hay Ali kardeşim, bu güzel şarkıyı sana da armağan edeceğiz. Ankara'dayız, 06 başkent. Kaptan Serdar Sonkurt sıradaki şarkı eşim Seda'ya gelsin derken Esra Yeltekin, annem Ferah Börekçi ve Erzurum'da bizi dinleyen abim Selim Yeltekin için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Biz de ailenizde size mutluluklar dilerken yine öğüt olarak dinleyebileceğimiz harika bir yorumla şimdi gelin Ebru Gündeş'e kulak verelim. Ağlamayacağım. Git.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507

Derler ki her insan huzur verir aslında. Kimi geldiği zaman huzur verir, kimi gittiği zaman huzur verir. Umarım geldiği zaman huzur veren insanlar hayatımızda her zaman fazla olur. Tanıdıkça çok sevdiğimiz, daha çok güvendiğimiz, bağlandığımız, gülüşüyle, gelişiyle, sohbetiyle hayatımıza renk katan, ömrümüze ömür katan insanlar çıksın hep karşımıza.

İkinci saatimizi Ferdi Tayfur'un bu harika şarkısıyla giriyoruz. Kolay gelsin Kaan abi, sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misin diyor Onur. Memnuniyetle Onur kardeşim, senin için de çalıyoruz. Şenol yazıyor Bolu'dan. Aysel, kızım, oğlum ve eşim Şenol'dan selamlar tüm dinleyenlerinize. Sıradaki şarkı bize gelsin diyor. Biz de mutluluklar diliyoruz. Kayseri'den Nergis, Mert, oğlum Samet. Mert Balıkesir'de askerlik yapıyor. Onlar için güzel bir şarkı istiyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Sağlıkla gelmesini bekliyorum. Kız kardeşi Nida Nur Mert'ten ona sevgiler, selamlar abim demiş. Biz de askerimize iletmiş olduk bu güzel mesajı. Erzurum'dayız. Gülşah, eşi Sedat için aşk şarkılarının tümünü istiyorum ve hepsini ona armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Varsa yoksa Radyo 7 başkası yalan. Sıradaki parça Mehmet Akif Şıldır'a ve Ahmet Çile gelsin. Geceleri uzatan kafadarlar demiş dinleyicimiz. Bu güzel sözler için çok teşekkür ediyoruz ve bu harika şarkıyı sizlere de armağan ediyoruz.

şarkıyı dinlerken bu gece vakti kalbi daralan, belki hasta olan, belki yalnız kimsesiz olan ya da hayatının zor günlerinden birini yaşayan her kim varsa onun için Rabbimizden en güzelini dileyelim, olur mu? Bu şarkı hep bana bunu düşündürüyor çünkü. Sıradaki parçayı çok ama çok sevdiğim eşime armağan ediyorum diyor Kader Hanım. Kader ve eşi içinde çalacağız. Erzurum'dan Bilal ise, bütün güzel sıfatların tek sahibi Duygu'ya selam olsun, sıradaki şarkı ona gelsin diyor. Babamın favori kanalı Radyo 7'ye merhaba, sürekli sizi dinliyoruz. Afyon Karahisar'dan Gülşen ben, ailemle yolculuk yapıyoruz. Annemi ve babamı çok seviyorum. Sizin vasıtanızla sevinmelerini istiyorum. Onlar için bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Annenize, babanıza ve size selamlarımızı gönderiyoruz. Yolda tabii ki Radyo 7 çok iyi gidiyor değil mi? Balıkesir'den Savaş, kızlarım Nida ve bugün doğum günü olan Alya için bir şarkı çalabilir misin? Alya, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz. Bu güzel şarkıyı da size armağan ediyoruz.

Çevremizdeki bazı insanları çok neşeli, eğlenceli görürüz. Sürekli şakalar yaparlar, yüksek enerjileri varmış gibi görünür. Ama onları yakından takip ettiğinizde gün içinde ansızın bakışlarını bir yere sabitlediklerini ve derin derin düşüncelere daldıklarını görürsünüz. Aslında kendi içlerindeki o büyük yangını böyle neşeli görünerek söndürmeye, perdelemeye çalışır o insanlar. Bu da bir yöntem tabii.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk çağda yazın

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Mersin'den Elif'in mesajı. Hayırlı geceler abi. Sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Hayırlı yayınlar Kaan Bey. Huzur veren bir program olsun. İstanbul'dan Murat Varlık. Murat Bey'e de selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı benim için çok değerli olan Ayşe'ye armağan eder misiniz diyor Emre. Etmez miyiz? Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Recep kardeşimiz. Sıradaki şarkılar 4-12 vardiyasında çalışanlara gelsin. Biz de emekçi kardeşlerimizi selamlayalım. Eskişehir'den Özlem, şu an gece mesaisinde olan NBR makine çalışma arkadaşlarım Perihan, Fatma, Nuray, Şengül, Ahmet ve diğer mesai çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çalacağınız şarkıyı demiş. Sizin için geliyor.
1: Baharı bekleyen

İster hayatınızdan çıkmış gitmiş olsun, ister bu dünyadan göçmüş olsun, bir insanı kaybettiğinizde 40 mum yanarmış, her gün bir mum sönermiş, sonunda tek bir mum kalır, o da siz var oldukça her zaman yanarmış. Yani birini öyle kolay kolay unutamıyoruz değil mi? Ama zamanla birlikte daha az hatırlıyor olabiliriz. Hatıralar bulanık hale gelebilir ama o gönlümüzün en güzide köşesinde hep vardır.

Hayırlı geceler, ben tır şoförü Hüseyin Ustam. Sizlerle birlikte yolculuk yapmak çok güzel. Yolda şu an size kulak veren tüm kaptanlarımıza sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. İstanbul'dan Kastamonu istikametine devam etmekteyim demiş. Biz de size kazasız, belasız, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz. Bizim için bir olmak için gece gündüz çalışan ve şu an bunu bile dinleyemeyecek olan canımın canı, sevgili eşime sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum diyor Hafize Hanım. Biz de dinlemese bile eşinize kazasız, belasız, huzurlu bir mesai gecesi diliyoruz. İzmir'den Hasan, çok sevdim ama hiç birlikte olamayacağımı düşündüğüm Eskişehir tepe başındaki gülüme armağan ediyorum şarkıyı. Onu hep seveceğimi söylüyorum demiş. Hayırlısını istemek en güzeli. Rabbimiz her konuda hakkımızda hayırlı neyse onu nasip etsin.

0: sen.
1: İzmir'den Alperen Cangaz yazıyor. Canım eşim Özlem'e sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Canım karım benim. Bizim için güzel bir aşk şarkısı çalar mısın demiş kardeşim. Memnuniyetle. Siz yeter ki birbirinizi sevin böyle. Birbirinizi düşünün. Güzel hislerle birbirinize bağlayın. Şarkılar benden. Hadi bakalım. Ankara Haymana'dan Vural sıradaki şarkıyı canım eşim Meral Hanım'a armağan ediyorum diyor. Sizin için de çalacağız. Kahramanmaraş'tan Duygu sıradaki şarkıyı sevdiğim İbrahim İmre'ye armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Siz de öyle, teşekkür ediyorum. Kayseri'den Şeyma Nur, yayınınızı severek dinliyoruz. Ailece Balıkesir'de askerlik yapan Samet Mert eşime selamlarımı gönderiyorum ve onu çok seviyorum demiş. O zaman sizin için çalalım bu harika şarkıyı, Zara seslendirsin. Thank you.

Diyarbakır'dan Mesut. Abi sevdiğimden ayrıyım. Uzaktan uzağa seviyoruz birbirimizi. Bütün duygularımızı sizi dinleyerek tamamlıyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Fatsa'ya çok selamlar diyor. Oy kardeşim benim, o kadar güzel yazmışsın ki Allah'ım sizden razı olsun diye bitirmişsin. Aslında birbirimizi mutlu etmek ne kadar kolay değil mi Mesut'cum? Çalarız tabii ki, en güzel şarkıları çalarız. Ben İrem Esen Mersin'den sıradaki şarkıyı Konya'da bizi dinlemekte olan eşim Şehmus Bilgiç'e armağan ediyorum ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına ve onu çok seviyorum, bunu da iletir misiniz demiş dinleyicimiz. Kütahya'dan Mustafa, her gece sizi seve seve dinliyoruz. Ecrin Çin'i seramik olarak sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim anneme ve sevgilime armağan ediyorum diyor. Biz de emekçi kadınlarımıza, tüm emekçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Bu harika şarkıyı da size armağan edelim.

Gaziantep'teyiz, Şahin Bey'den yazıyor Bilal. Sıradaki parçayı canım eşime armağan ediyorum diyor. Beyler harikasınız. İstanbul'dan yazıyorum Nergis Başak. Ben Adana'da bizi dinlemekte olan eşim Kerim Başak'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Son nefesime kadar onu sevmeye devam edeceğim. Size de iyi yayınlar diliyorum diyor. Yine Gaziantep'teyiz. Ayşe, sizi severek dinliyorum. Sabah Radyo 7'yi açıyorum. Gece geç saatlere kadar kulak veriyorum. Sizden isteğim bir şarkı benim gibi sürekli dinleyenlere gelsin demiş. Şarkıyı da yazmış ama bu gecelik bizi affedin yer veremeyeceğiz. Antalya'dan Talha ve Murat kardeşler, bizim için de bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Kardeşlere çok güzel şarkılar çalarız bu gece. Şimdi Orhan Gencebay zamanı, biliyorsunuz bu dört büyük yorumcuya yer vermeden geçmemeye çalışıyorum. Üçünü dinlettim, şimdi sıra Orhan Gencebay'da. Her günü...

ne senle ne... Mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Süremiz el verdiğince Emine Hanım çok uzaklardan Amerika Birleşik Devletleri'nden bize selam gönderiyor. Bir de sarı şeritli Amerika yollarından bir fotoğraf göndermiş. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı Tokat'tan Devrem Fatih'e armağan ediyorum. Mehmet Telli'den armağan olsun. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Kaan Bey. Özel harekat sizi dinliyor demiş. Biz de size kazasız belasız hayırlı vazifeler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Samsun Terme'den Nurgül, kuzenim Esengül'le dolma sarıyoruz. Eyvah, dolmalar sarmalar yine başladı. Sıradaki şarkıyı sevdiğimiz insanlara armağan ediyoruz demiş. Onlara bir de Radyo 7'yi tavsiye ederseniz en az yaptığınız dolmalar kadar lezzetli olur kanaatindeyim. Ben de size çok güzel bir şarkı armağan ediyorum. Yavuz Bingöl bizim için seslendirecek.

Ziya yazıyor, aşkım Miyasi için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Çorum Sungurlu'dan Alper Çatlı tüm arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Ben Çiğdem Eskişehir'de bizi dinlemekte olan eşim Yaşar Uğur için bir şarkı çalmanı rica ediyorum ve onu çok özlediğimi söylüyorum demiş. Kütahya'dan Fatma servisteyim, işe gidiyorum. Eşim Mustafa'ma gelsin çalacağınız şarkı aynı zamanda tüm çalışma arkadaşlarıma. Doğru tam mesai değişim saati, hem serviste bizi dinleyen yolculara, çalışanlarımıza hem de kaptanlarımıza selam gönderelim. Ankara'dan Furkan Enes Şahin, Gerede'de bizi dinlemekte olan amcam Seçkin Şahin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve ona kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum diyor. O zaman gelin bu harika esere kulak verelim şimdi.

Yakup ilk defa yazıyor. İyi geceler Kaan, iyi yayınlar. Şu an ailece seni dinliyoruz. Bizden tüm Ereğli'ye kucak dolusu selamlar. Mümkünse sıradaki şarkı bu güzel akşamı paylaşan öncelikle biricik eşim ve tüm ailemize, aynı zamanda Zonguldak, Ereğli, Saka Göğü köyü sakinlerine gelsin demiş. Her gece dinliyoruz Yakup. Mesajını okuduk, umarım mutlu olmuşsundur. İstanbul'dan Mustafa Akyel, çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı, hayırlı geceler diliyorum. Diyarbakır'dan Emrah, taksi şoförüyüm, sizleri severek dinliyorum. Ülkemin güzel insanlarına selamlar, sevgiler. Diyarbakır'ın insanı çok misafirperverdir, çok iyidir. Selam olsun tüm Diyarbakır'a ve Emrah kardeşimize ve tabii ki taksi şoförlerine. Gaziantep'ten Zeynep, sizden sevdiğim adama güzel bir şarkı armağan etmenizi istiyorum ama kavuşmamız imkansız olan birine demiş. Hayırlısı olsun be kardeşim, ne yapalım?

Ankara Haymana'dan Vural sıradaki şarkıyı canım eşim Meral Hanım'a armağan ediyorum diyor. Balıkesir'den tüm yolcu arkadaşlarıma güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Sude gönderiyor. Gördüğüm kadarıyla. Sıradaki şarkı 12.8 vardiyası Ekol Konya ekibine gelsin diyor. Kolay gelsin arkadaşlarımıza. Kaan abim, benim için de güzel bir şarkı çalabilir misin diyor. İsmail kardeşim, en güzellerini çalarım sana kardeşim, sağ olasın. Ben Asena, sıradaki parça canım işim Caner'e gelsin. Şu an sizi dinliyoruz. Ankara Aydınlık Evler'den selamlar. Yine Ankara'dan İbrahim Tuna Şahin, Gerede'de bulunan amcam Seçkin Şahin'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Bir Ankara daha. Selamlar, ben Kerime Azra. Buradan babama armağan ediyorum ve onu çok sevdiğimi söylüyorum diyor. Sıradaki şarkıyı ona da armağan etmiş olalım. Tüm annelere, babalara, değer verdiğimiz, sevdiğimiz eşlerimize, çocuklarımıza. Allah sağlıklı, güzel.

0: Aslına bakarsanız hiçbir şey değişmiyor. Bebekken de, yetişkinken de düşe kalka büyüyoruz. Hayatı böyle öğreniyoruz, değil mi? Hayat cesaretimiz kadar özgürdür. Korkularımızsa kafesimiz. Geçmişin keşkeleriyle değil, bugünün iyi kileriyle yaşamayı inşa etmeliyiz. En büyük başarı, düştüğümüz yerden ayağa kalkıp her yara izinden bir ders çıkararak yürümeye devam etme iradesidir. Zira hayat ertelenmeyecek kadar kısa. Bakın bir gün daha bitti. Mayıs'ın 15'i bugün, yarıladık. Hayat çok hızlı akıyor. İşte bugünün ve anın kıymetini bilmek lazım. Ben Kaan Özdemir, huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyorum. Yeni bir haftada pazartesi gecesi saat 22'de yine Radyo 7'de buluşmak umuduyla.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: duyanlara, duymayanlara ben de buradan söylemiş olayım. Ben sizi seviyorum değerli dinleyicilerimizi. Çünkü aramızdaki bağ o kadar güçlü ki sadece bir radyo programı deyip de böyle basit anlayabilecek bir şey değil. Çünkü ben yüz yüze geldiğimde, yanınıza geldiğimde bunu sözlerinizden, gözlerinizden görebiliyorum. Ve duygulanmamak elde değil.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve dinleyen herkese tesir etsin. Dinlediğiniz program Gölge Sizlerle, gündüz 14 gece 24'te, Radyo 7'de.

0: gece.
1: Hiç yaşanmamış gün gibi uçup da gitti yıllarımız. Yalancı bir dün gibi kaçıp da gitti yıllarımız. Neden güvendim aklıma? Yenildim işte bahtıma. Acıyı bir bir tahtıma çakıp da gitti yıllarımız. Hep güz yağmurları yağdı. Baharı olmayan çağdı. İçine düştüğüm ağdı. Boğup da gitti yıllarımız. Dağ başları karsız gibi, rüzgar eser arsız gibi, ömrümü bir hırsız gibi çalıp da gitti yıllarımız. Kim bilir ne gördüğümü, kim bilir ne çözdüğümü, kaderime kördüğümü atıp da gitti yıllarımız. Anılar yakar derinden, bir şey gelmez ki elimizden. Kalbimizi orta yerinden vurup da gitti yıllarımız.

Öyledir bazen hayatın öyle bir noktaya gelir ki şöyle düştün diyelim, uzattın elini, bir boşluk doldurur avuçlarını. Hayat o alaycı gülümsemesiyle hep aynı sözleri fısıldar. Kendi başının çaresine yine kendin bak dostum. Kimseden hayır gelmez sana.

Sevgili dostlar, sıradaki şarkı Gözlerim Yaşlı diyecek. Benim de gözlerimi yaşlı bırakan bir meseleyi buradan dile getirmek istiyorum. Her ne kadar günümüzde bir ortama girip de selamun aleyküm dediğinde tuhaf tuhaf bakan birileri olsa da, her ne kadar konu siyaset ya da futbol olduğunda mangalda kül bırakmayanlar konu dine geldiği zaman korksa da veya yüzlerini nefret kaplasa da ben söyleyeceğimi söylerim. Biliyorsunuz biz Müslümanız ve Müslümanım diyen için Allah'ın en önemli emri ve öldükten sonra kendisine hesabı sorulacak ilk şey namaz. Biz daha farz olan namazı 5 vakiti memleketimizde çözememişken bir ayet çıktı karşıma. Bismillah diyor ki Allah, gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle dua et, niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Sevgili dostlar, bu Allah'ın sözü. Evet, peygamberimiz için kendine mahsus bir ibadet olarak kıl diyor ama oradaki ince mesele şu: herkes övülmüş bir makama yükselmek ister Allah tarafından. İşte o zaman Allah diyor ki, sen de peygamberin gibi gece uyku yerine beni seç.

0: Sevgili dostlar, neden Barış Manço deyince herkes sever? Düşündün mü? Çünkü onun duruşunda, sözünde hep bir nezaket vardı. Allah böyle yumuşak huylu, nezaketli, nazik insanları seviyor ve haliyle de sevdiriyor el aleme. Yarattıklarına sevdiriyor. Çok önemli ya. Allah. İyi davranmak. Hoş söylemek. O söylediğini, hoş sözleri hoş söylemek. İnce düşünceli olmak dediğimiz bir şey var ya, veya digergamlık, bir başkasını kendine tercih etmek. Güzel şeyler. Söyleyince bile huzur veriyor. İyi anılmak için iyi olmak lazım. Başka yol yok.
1: Zaman sadece birazcık zaman.

Hiç kimsenin ahının, gözyaşının ve acılarının karşılığında bir şey kazanmamalı. Yok. Buna menfaat denmez. Hani kişi menfaati için yapıyorsa bunu. Bu çok ağır bir yük aslında. İnsanın sırtına yüklediği ağır bir yük. Bu bir kazanç değil. Kazanacaksak insanca, kaybedeceksek de iyi niyetten kaybedelim. Şimdi, haklı olmanın asil bir duruşu var. Gözyaşı üzerine kurulan bir mutluluğa bunu değişmemek lazım.

yandım oy diyecek sıradaki şarkı. Hadi çoğumuzun yüreğinin sesi olacak şu sözleri. Dinleyin bakalım. Çalmaya hiçbir şey birdenbire olmadı hayatımda. Çok sustuğum, çok yorulduğum ve çok haksızlığa uğradığım günlerim oldu. Hatta böyle zamanlarda bile tek ah etmişliğim olmadı çoğu zaman. Bugün gördüğünüz tavırlarım, öfkelerim ve koyduğum tüm mesafelerin sebebi dün size yaptığım iyiliklerin ve sizden gördüğüm nankörlüklerin bir sonucudur. Hiç kimse durduk yere taş duvar olmaz. Herkes geçmişte ne ektiyse gün gelir onu toplar.

bazen yarım kalan hikayeleriniz olur. Geriye dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Anlatsanız insanların tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin yanacağı ve hafızanızın hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah doğar sana da odana da. Sanki bir şeyler için çok geç, bir şeyler için hala umut var der gibi. Israr etmez, acele etmez ama beklemez de.

0: kimlere, kimlere kalan?
1: İbrahim Erkal Dadaş, rahmetle anıyorum. Bu vesileyle tüm Erzurumlulara da benden selam olsun. Hadi bir şiir okuyayım. Maziye bakıp da var mıdır yanmayan? Gözlerim lemli bakar da giderim. Bazen atlıyım, çoğu zaman yayan. Her solukta yanar giderim. Huzura ermedi gitti ulan şu dertli başım. Kardeşimden başka herkes kardeşim. Elem kederim oldu hicran yoldaşım. Kızılırmak gibi çağlayıp da giderim. Gönlümde yanan şu aşkın nuruna çöllere düştüm hayırsız Leyla uğruna. Bir gün kanatlanıp kuşlar gibi uçar giderim.

gönül. Adını Nazlı Yar, adam gibi anmasa da. Issız bir yolda yolcuyum vuslat yolunda. Ruhumda yanan kendi nurumda, ben kendi defterimi dürer giderim.

Hadi programımızda şimdi gölgeniz size bir kamyon arkası yazısı söylesin. Yaz baba. Ara sıra kenara çekilip seyretmek lazım. Kimde ne kadarız, kim bizde ne kadar.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

0: Hadi iki tane şiir okuyayım. Bana Mevlana'yı, Yunus'u verin. Mecnun'u, Leyla'yı size bıraktım. 40 yıldır susuzum, bir tas su verin. Irmağı, Derya'yı size bıraktım.
1: Sensiz yatağımın karı.
0: Çokta değil, hakta buldum huzuru. İstediğim alın teri göz nuru. Benliği, iğrenç gururu. Faizi, bankayı size bıraktım. Size bıraktım. Hiçbiriniz telaş etmesin boşa. Doyacak gözünüz toprağa, taşa. Beni inancımla koyun baş başa. Topyekun şu dünyayı.

saymadım sensiz geçen yılları. Hasret yetmez mi? Dön geriye. Ne olur kendine verdiğin zararı fark ettiğin zaman dön geriye. Bir tek sen duymadın avazımı, Allah biliyor benim niyazımı. Benden başka söyle kim çeker nazını? Sevdiğim anlayınca dön geriye. Sakın sorma kim diye bu sefil. Gözlerimdeki yaş aşkıma delil. Ben olurum sana kefil. Pişmanlık duyarsan dön geriye. Dön geriye.

özlemi yar diye bağrıma bastım. Ne kadere ne de sana küstüm. Ben bu zehri bu hayat diye içtim. Duyarsan sevdiğim,

0: Namaza göre şerbet vermiyoruz elhamdülillah.
1: Ben yine yok sanayım.
0: Dışlansak da taşlansak da önemli değil. Evet, bazısı anlamayabilir. Yolu farklıysa, kafa bozuksa iyi bilmeyebilir bizi. İyilikte bile kötülük arayan nasıl iyi bilsin bizi? Değerlerine göre değil, diğerlerine göre yaşayan nasıl anlasın?

Gerçekten her şey sağlam bir inanca bakar. Hazreti Ali Efendimiz'e biliyorsunuz saplanan oku çıkaracaklar, ne yapıyor? Namaza duruyor. Namaz bittiği zaman diyor ki çıkardınız mı? İşte bu kadar sağlam bir inanç sana acıyı hissettirmez. Her şey inanmakla başlar. Şimdi diyorsun ya ben küle dönmüş bir insanım. Dertlerini düşünüp. Ya bir gün Allah o küle dönmüşlüğünü güle döndürür.

0: Nostalji yaşayınca gel de söyleme. Güvendiğin bir omuzda yaşlanmak diye bir şey vardı. Ama sürekli günümüzde boşanmalar duyuyorum. Seni asla bırakmayacağına inandığın elleri tutmak diye bir şey vardı. Verilen söze güvenmek, değer vermek, bir yastıkta kocamak diye bir şey vardı. Yalan mı? Şimdilerde omuzlar yorgun, eller birbirine güvensiz, sözler değersiz, yastıklar da ayrı ayrı.
1: Gölge sizlerle.

Söze bak, öyle bir susarım ki sağır oluruz. Öyledir. Bir insanın konuşacak çok şey varken susması, emin ol, daha dikkate alınması gereken bir durumdur. Yani asıl duyulması gereken konuştukları değil, sözleri değil, sustuğu anları iyi okumak, o anı iyi duymak önemli. Diyeceksin ya, bu nasıl duyulur? Duyulur baba. Duymak isteyen duyar.

Talha Bora Öge ile son 10 dakika. Sevgili dostlar, programımızın son bölümü Allah iyiliğe meyleden, kötü olan her şeyden de sakınan kullarından etsin. Çünkü bu dünya hayatı geçici, bir gün dizimizi dövüp ah etmemek için hayatımızı hangi yöne yönlendirdiğimiz önemli. Bu da niyetine bakar. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine huzurlarınızda olacağım inşallah. Sıra bana gelmediyse o vakte kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar, huzurlu yarınlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizlerle sona erdi.